0: Zombie de fabana var, zombie de fabana var. Gözlerindeki kişi ben olamam.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerini...

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri bu ağzıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını

şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: sever ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

olur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

Ram papa bam, ram papa bam. Evet arkadaşlar, Derrick FM'de saatler 05.31'i göstermekte. Ve şöyle güzel hareketli şarkılarla güne güzel bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Hadi bakalım.

0: sonsuza kadar. Evet arkadaşlar, Zonguldak devrine devam ediyoruz arkadaşlar. En güzel şarkılarla sizlerle beraber hareketli biraz yavaş şarkılarla. Evet, ben İnanç.
1: Böyleriz.
0: Küçük bir deneme yeni yapıyorum. İnşallah şanlı sesimiz sizlere güzel geliyordur.

0: kapı.
1: Evet arkadaşlar, sizlere şöyle ufaktan bir sesimi duyurmak isterim sadece. İnşallah sesimiz sizlere güzel gelmiştir. O zaman ne yapalım? Yavaş yavaş normal yayın akışımıza devam edelim. Hadi bakalım. Hayırlı sabahlar. Sen...

0: Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın bütün alkışlarınız.
1: ...93.0 Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Reklamlar.
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Aman dikkat!
4: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
4: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
4: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
4: Recep Odabaş. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
4: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
4: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
4: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
4: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
4: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
4: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
4: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46.

0: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Saka Subayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
3: Devrek FM.

Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalık

0: hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 067. Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik

0: kurganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
0: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Reklamlar.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici gazlar biraz, acelem var benim.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi.
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 14 76.
1: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 34 67.
1: Recep Odabaş.
0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları

0: 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Devrek FM.

mevsim rüzgarları ne zaman eserse, o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayatta.

saya yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsam çok güzel ha.

zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine. Rümelleri akıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış uçuşları gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve hafif olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışlı birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli
1: olmalı. Rüzgar kuzey doğusundan hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehir ise her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla. Bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 06

0: hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek efendim. Çift 067. Devrek efendim.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Yandım ben yandım.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
3: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerini...

Bir tanem, son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem, seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm, ipte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma.

0: reddediyorum. Reklamlar.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
2: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
3: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
4: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
3: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
4: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
3: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
4: 0372 556 14 76.
3: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
1: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
5: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç

0: muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama,
1: kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18. Taksici kasla biraz, acelem
3: var benim. Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
0: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
3: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
0: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
3: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
3: Telefon 0542 214 66 45.
4: Devrek FM
5: 93.0 Devrek FM.

0: Break FM 93.0. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu, ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
4: Siz istediniz, biz de yaptık.
0: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
4: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
0: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
4: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
5: Ertel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
6: Bu programa bayılıyorum.
5: Emine ile 4 mevsim sizler.

Günaydınlar, günaydınlar. Sesimin ulaştığı her kesime hayırlı sabahlar diliyoruz. Devrek FM 93.0'da Devrek stüdyolarında şu anda mikrofon başındayız. Günaydınlar, günaydınlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Haliniz, sıhhatiniz yerindeyse bize, değil mi? Şu anda beni nerelerde dinliyorsanız, sesim nerelere ulaşıyorsa, günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyorum. 11 Haziran 2026 Perşembe. Yani yavaş yavaş hafta sonuna doğru gidiyoruz, değil mi? Ne çabuk geçiyor günler. 0507 380 067 istekleriniz, mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Ama dinliyor. Kızı İlayda ile kahvaltı yaparken afiyet bal şeker olsun. O zaman ne yapalım? Ramazan çilekleri başladık. Ramazan çilekle devam edelim. Bak bahçeye ektim çilek diyecek. Onun akabinde Oğuz Yılmaz, Bartın'ın güzelleri, Kadir Yılmaz ne desin? Anlı şanlı kızılcı hamamlı. Haydin o zaman gelsin istekler, mesajlar an itibariyle dört mevsim emine. Sizinle başlıyoruz güne, uyandırmaya, güne hazırlamaya. Haydin o zaman gelsin istekler, mesajlar.

Radyosunu yeni açanlara tekrar günaydınlar diyorum. Günaydınlar, günaydınlar. Şöyle gelen mesajlara bir bakalım. Ay beni şu anda öyle biri dinliyor ki, hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz ona. Eyüp Kadir Kılcı gazeteci ve basın danışmanı dinliyor beni şu anda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, günaydınlar diliyorum. Bulunduğunuz ortama selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şöyle gelen mesajını hemen okuyalım. Devrek FM bandı frankasına sesiyle hayat veren, dünyanın dört bir yanına enerji dolu cıvıl cıvıl yaz baharı yaşatan Karadeniz'in avazı, günaydın efendim demiş. Günaydınlar, çok teşekkür ederim o güzel dilekleriniz için. Sıradaki şarkımı size göndereceğim.

Kadir Kılcı, gazeteci, basın danışmanımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. En güzel şarkılarımız sizlere de gitsin. O kadar mütevazili bir hali var ki, istek alayım dedim, çalayım dedim, ne istiyorsanız. Sadık dinleyicilerinize hediye edin efendim. Ben başka zaman isteyeceğim isteğimi demiş. Çok teşekkür ediyorum o güzel dileklerin için. Tekrar hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Günaydın Emine, selamlar, kolay gelsin. Gökhan Duman demiş. Hoş geldin Gökhan Duman. Karadeniz Ereğli'ye Cuma'ya da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Aydın Duman'ı da Rabbim tez vakitte özgürlüğüne kavuştursun diyelim. En güzel şarkılarımız Gökhan Duman ve Aydın Duman'a gitsin. O zaman ne yapalım? Şöyle bir iki mesajım var ama ben hemen şarkıları vermek istiyorum.

desin, cennet desin, bu şarkı da benden. Eyüp Kadir Kılcı, gazeteci basın danışmanımıza gitsin. En güzel şarkılarım onlara da gitsin.

0: gel sana. Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15'in.

0: indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: Reklamları dinlediniz.

Evet, şöyle gelen mesajlara hemen bakalım. Saatlerimizde 09.40 yaptık. İyi yayınlar, ben bir cuma dinlenme tesisi Devrekli Dursun Eğriyer C2 koğuşundan Can abim, Naşit Mandıracı, Şahan Baran, Tezel, Serkan Kepes, Has Toprağım, Akın Aksoy'a ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz Dursun Bey, sefalar getirdiniz. Ve Cuma'ya, devremize, Çay Cuma'mıza da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Bizden de çok selamlar olsun. Can abi, Naşit Mandıracı'ya, Şahan Baran Tezel'e, Serkan Kepez'e, Has Sopran, Akın Aksoy'a ve dostun Gökhan Gelmişoğlu'na da selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Rabbim tez vakitte özgürlüklerine kavuştursun diyelim. En güzel şarkılarımız onlara da gitsin. Samsun Terme'den şu anda beni Kırdar ailesi dinliyor. Sevgilerimiz.

Kader, Ebru, Elif, maşallahınız var bugün. Kızlar ailesi. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. En güzel şarkılarımız size de geçsin. Ankaralı Namık ne desin? Ananın hayrına ver desin. Onun akabinde Ankaralı Dinçer. Ayşe Dinçer ne desin? Koçum benim. Onun akabinde Selçuk Şimşek. İsteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin.

Vallahi hiç araya girmeyecektim ama öyle bir mesajımız geldi ki hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. Günaydın Emine Hanım, sıcak bir havada sıcak bir parça rica ediyoruz demiş. Yine havalarda sıcak, o zaman ne yapalım? Selamı Arbuzlu, Köfteci Selami, hoş geldin, sefalar getirdin, günaydınlar diliyorum. Çaycı Maya'da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. O zaman ne yapalım, sizin içinizi ısıtan, şöyle sizi bir serinleten Zonguldak Devrek Çağcıma oyun havalarıyla devam edelim o zaman. Önce devreğimize gidelim mi? Ramazan Çelik ne desin? Devrek oyun havası. Onun akabinde Ali Öztürk, Zonguldak Çağcıma, onun akabinde Zonguldaklıyız. Tuncay Dilekçi, Sinan Yılmaz, Afkaç. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selami Bey'le de tanışma şerefine nail olduk. İstanbul tanıtım günlerine gelmiştim. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma Selami Bey. En güzel şarkılarım sana ve müşterilerine, elemanlarına, çalışanlarına gelsin. Rabbim bol kazançlar versin inşallah. Sağlıklı uzun ömürler versin diyelim. O zaman ne yapalım? Ramazan Çelikli devam edelim. Haydin gelsin istekler, mesajlar, reklamlardan sonra ikinci saatinde ben burada olacağım. Bilginiz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 2 Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filios Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filios Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
4: Reklamları dinlediniz.

10.09 yaptık. İkinci saatimizdeyiz. Son saatimizi biliyorsunuz damar yapıyorum. Varsa damar istekleriniz şimdiden gönderebilirsiniz diyorum.

olarak mevsimin ilkbaharı gibisinizdir demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok şükür. İyiyim. Siz nasılsınız? Ne demiş? Dilerim öyle öyle kalırsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir de şöyle bir şey var. Hani insan yedisinde neyse yetmişinde odur ya. Yani ne yaparsanız yapın onu asla çizgisinden dışarı çıkartamazsınız değil mi? Çünkü o bir çizgi tutturmuştur. Bir şey kendine göre bir yol çizmiştir. O çizgiyi asla ne yaparsanız yapın karşısındaki insana o çizgiyi aştıramazsınız değil mi? Onun üstesinde tabii ki saygı

o çizgiyi. Zaten insan o çizgiden açtı mı daha kendini toparlayamıyor. Etrafımdakilerden de görüyorum. Bana diyorlar ki benim bizim yaptığımızı sen yapma. Yani yolun bildiğin yol doğru yoldur. Bildiğin yoldan şaşma diyorlar. Öyle ama gerçekten de öyle. İnsan tabii ki karakterini değiştirebilir misiniz? Asla değiştiremezsiniz. İnşallah ben de hiçbir zaman çizgimi bozmadan o çizgiyle gideceğim. Şöyle gelen bir mesajımız var. Trabzon'dan Kadir Bey, hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz Kadir Bey'e de. En güzel şarkılarımız ona da gitsin. Emine demiş, sabah sabah bir kendimize geldik seninle demiş. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi o kadar çok güzel mesajlar alıyorum ki çok teşekkür ediyorum ilginizden, alakanızdan dolayı. Gerek radyomuzun basından, gerek sosyal medyadan. Desteklerinizi hiçbir zaman benden esirgemediniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. İbrahim Tatlıses. İsteğimiz vardı. İbrahim Tatlıses. İki tane isteğimiz vardı. İkisini de peş peşe göndereceğim. Tabii ki ben iki İbrahim Tatlıses yorumunu Selami Albuz diye de göndereceğim. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum ona da.

Siz onun akabinde Ankaralı Ayşe Dinçer koçum benim desin. Dediğim gibi son saatim damar olacak. Varsa damar şarkılarını şimdiden gönderin gelsin. Cengiz Kurtoğlu, Ferdi Baba, Müslüm Baba, İbrahim Tatlıses, Orhan Baba. Varsa istekleriniz haydınız o an gelsin.

Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 06.

Saatlerimiz 10. 24 yaptık. Şöyle gelen mesajlara bir bakalım. İyi yayınlar. Ben Devrek Açık Cezaevinde. Evinden Gökhan Gelmişoğlu. Arkadaşım Dursun Eğriyer. Sıradaki şarkıyı gönderir misiniz demiş. Tabii ki gönderirim.

Eşim Gökhan Gelmişoğlu devrek açık cezaevinde yatmaktadır. Onu çok sevdiğimi ve Cankan'dan bir şarkı çalarsanız demiş. Cankan'dan çok güzel bir aşk şarkısı göndereceğim size. 11'den sonra bilginiz olsun. 11'den sonra damara geçiş yapacağım. Varsa damar şarkılarınız, istekleriniz gönderin gelsin. Gökhan Gelmişoğlu'nda Rabbim tez vakitte Hilal Hanım'a ve sevdiklerine, dostlarına kavuştursun diyelim. En güzel şarkılarımız Hilal Hanım'a, Gökhan Bey'e ve Dursun Eriyer'e, bir de kader mahkumlarımıza gitsin. O zaman ne yapalım, Burhan Çeçen ne desin? Aşkımız olay olacak. Onun akabinde Bülent Sertaç'ı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde konuğumuzdu. Ona da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hatta ondan iki tane şarkı göndereceğim ben. Öptüm şekerlendi yer desin. Onun akabinde de Büyük Ceviz'in Dibi. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. Damar şarkılarınız varsa onları da gönderebilirsiniz. Son saatinde damar yapacağım, bilginiz olsun.

0: evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
0: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
0: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
0: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
0: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
0: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
0: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
0: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
0: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
0: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: Reklamları dinlediniz.

Cengiz Kurtoğlu'ndan ben iki tane şarkı ayarladı. Dün Ferdi Baba isteğimiz vardı, onu yetiştirememiştim. Ferdi Baba da ayarladı. Varsa istekleriniz, mesajlarınız yavaş yavaş damara doğru

hassasiyetim oldun dese onunla kabinde Ahtalı mıcı onunla kabinde Burhan Çaçan sonrası Karadeniz şarkıları çalacak mısın demiş. Evet çalacağım. Hatta 3 şarkı sonrası 2-3 tane de Karadeniz yapacağız. Onun akabinde son saatimize doğru gidiyoruz değil mi? Arabesk şarkılara doğru gidiyoruz. Varsa arabesk şarkılarınız, damar şarkılarınız gönderin gelsin.

Karadeniz şarkısı gelmez mi demişlerdi. Tabii ki Dinçer diyecek ki taktım yari koluma, onun akabinde bizim gönül. Sonrası reklamlar, reklamlardan sonra da damara geçiş yapacağım. Bilginiz olsun, varsa damar istek şarkılarınız gönderin gelsin.

Evet, açılışımızı Cengiz Kurtoğlu ile yaptık. Değişme sakın dedi. Hatta bu isteği benden, bu şarkıyı Kadir Bey canından çok sevdiği kız arkadaşına gönderiyor. Değişme sakın diyor ona, değişme. Ama Kadir Bey, şöyle bir şey var. Gerçekten hani insanlar 7'sinde neyse 70'inde odur, değişmez, merak etme. Eğer bu saate kadar değişmediyse değişmez. Rabbim sevginize daim etsin diyelim. Kaderimsin sen, istenmişti dün. Gönderememiştik, vaktimiz yetmedi. Cengiz Kurt ondan ona göndereceğiz. Ferdi Baba'dan isteğimiz vardı dün, onu da gönderememiştik. Onu da gönderelim, neyleyim sen yoksa neye. Ferdi Baba'yı da rahmetle analım. Cankan isteğimiz vardı. Bilal Hanım çok sevdiği eşi için istemişti. Rabbim tez vakitte özgürlüklerine kavuştursun inşallah, sevdiklerine kavuştursun. Gökhan Gelmişoğlu'na, Hilal Gelmişoğlu'na da, Dursun Bey'e de sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. En güzel şarkılarımız sizlere de gelsin, tüm kader mahkumlarımıza gitsin. O zaman ne yapalım? Biliyorsunuz zamanımız daralıyor. Damar şarkılarda Cengiz Kurtoğlu Kaderimsin desin. Onun akabinde Ferdi Baba, neyleyim sen yoksa ne eğer. Can Kan. Onun akabinde Gökhan Güne isteğimiz vardı dün, onu da yetiştiremedik. Ümit Besen isteğimiz var, onun isteğini de birazdan okuyacağım. Varsa damar şarkılarınız gönderin gelsin. 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Tüm Cengiz Kurtoğlu hayranlarına gitsin bu şarkımız. Mevlüt Toprak'a gitsin. Mevlüt Toprak çok yoğun çalıştığı için mesaj atamıyor ama dinlediğini biliyorum. Hüsra Hanım'ıza gitsin. Tüm Cengiz Kurtoğlu hayranlarına gitsin bu şarkımız. Kaderimsin desin. Kaderimsin diyenlere gitsin. Tüm sevenlere, sevdiğinden ayrı düşenlere gitsin. Özellikle de kader mahkumlarımıza gitsin bu şarkı.

Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507-380-0067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507-380-0067 Devrek FM. 0607

0: içerim gözde.
1: Şimdi reklamlar.
2: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
2: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
3: %50'ye varan indirimler.
2: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
3: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
2: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
3: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
2: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
3: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
2: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
3: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
2: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
3: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
2: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
3: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
2: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
3: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
2: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
2: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
3: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
2: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
3: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
1: Reklamları dinlediniz.

11.36 yaptık. Yavaş yavaş vedaya doğru giderken Volkan Konak'tan Cerrahpaşa şarkısı istendi. Samsun Terme'den Arif Keskin ve arkadaşlarına gitsin bu şarkımız. Arif Keskin'e de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Samsun Terme'ye de kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ceylan'dan bir şarkı istenmiş. Beklentim yok benim. Emre

kopya çekiyorsunuz değil mi benim paylaşımlarımdan? Ah sizi gidi sizi, ama ben bunu yapmamıştım. Bir tane yapmıştım Ceylan'dan, onu alacaktım. Baktım ki vakit daralıyor, dedim ki o zaman Zeynep'in isteğiyle devam edelim dedim. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz Zeynep'e de. En güzel şarkı.

Seti var. Onun akabinde yavaş yavaş vedaya doğru giderken hatta Ümit Besen isteğimiz vardı. İknur ve arkadaşları için gelecek. İknur'a da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şu anda onlar da beni dinliyorlarmış. 5 kişi seni dinliyoruz demişler. İknur'a da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ümit Besen şarkısı benden sana da gelecek. O zaman ne yapalım? Hiç araya girmeyeceğim. Veda için ben buralarda olacağım. İsteklerini sonrası.

11.46 yaptık. Ümit Besen'le bugün vedamızı yapacağız. Bende iki günleri arayacaksın diyecek. Çalamadığım isteklerim oldu. Onları yarın inşallah haftanın son gününde telafi edeceğim. Bilginiz olsun. Biliyorsunuz damar saati çok çabuk geçiyor. O 3 saatinizi bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Gerek WhatsApp, radyomuzun WhatsApp'ından gerek sosyal medyadan beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyelim. Yarın sabah Allah'tan bir şey olmazsa haftanın son günü Cuma gününde yine ben buralarda olacağım 9-12 arası. Sizi önce Rabbime sonra sevdiklerinize emanet ediyorum. Gününüz güzel geçsin. Hoşça kalın, dostça kalın. En güzel Rabbime emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.

0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

Yorgunum dostlarım, yorgunum yorgun. İhsan abi, bu şarkı sana gelsin. Yarın inşallah belki öğleden sonra saat 2 ile 19 arası uzun bir zaman İhsan Yıldız için özel yayın yapabiliriz dostlar. Sevgili abimiz İhsan Yıldız için

0: Levrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir,

divanelikte, içtim şarabını mestanelikte. Kırkların cebinde dara düş oldum, kırkların cebinde dara düş oldum. Kırkların cebinde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost dara düş oldum.

Arkadaşlar belki cumartesi günü saat 14.00 ile 19.00 arası beraber olabiliriz. İhsan Yıldız ve Gülveren Yıldız adına güzel bir gün geçirmek adına

Bu şarkıyı aşıklar diyarındaki çilekeşler olan İhsan abimizle değerli Gülveren Hanım'a, Halil Bey'e ve Güneş Hanım'a

Evet arkadaşlar, gerçekten güzel bir yorumdu. Ben çok sevdiğim bir sanatçı Necla Erol burada. Tabii ki bizi Tarık Yüksel de dinliyormuş, sağ olsun. Büyük bir zarafet oldu bizim için. Tarık da dinliyormuş. Tarık Yüksel bizim bölgemizin sanatçısı. İnşallah yazın bir etkinlikte beraber olacağız. Ben yine Necla Erol'dan Güzel Ne Güzel Olmuş parçasını sizlerle dinlemek istiyorum dostlar. Eskiler biraz daha farklı bir yorum getiriyor ama biz de bu yorumu bir dinleyelim.

Evet dostlar, güzel bir türkü dinledik. Şu Zelve'nin Ufak Teker Taşları Ülkü Beşgül'den dinledik. Şimdi de bizim bölgemizin değerli sanatçısı, benim için çok değerli arkadaşım, dostum, yani Devrek'in uzağında ama Devrek'in yakınında olan bir dostumun da güzel bir şarkısını sizlerle paylaşıyorum. Tarık Yüksel. Bakalım sevenler beğenecek mi? Tekrar tekrar isteyecek mi? Ben de ilk defa dinleyeceğim, böyle biraz daha profesyonel formatta sanırım.

İstediğin oldu mu şimdi? Ben uzaktayım ama istediğin oldu mu şimdi? Sen rahatta mısın? Of, gerçekten Tarık kardeşin güzel bir şarkısını dinledik. Ben bunu İhsan ve Güleren Yıldız Hanım'a hediye etmiş olayım. Tabii bizim Tarık'tan sonra en güzel parça yine Tarık'ı tamamlayacak diyeceğim bir şarkımız daha var. Tam da Tarık'cığım.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolumdan. Bir gülüş, bir salınışla tek verebildiğin istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu dur durak bilmez bu yürek. Yürek isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin, ama seviyorsan ki yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk, tamam o zaman. Ben bir deli çocuğum ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya adam gibi ya da çek git.

Taş duvarlar kara ördü ağrılı kalbim. Dile gelse zalim toprak söylese derdim. Dile gelse zalim toprak söylese derdim. Zerda, yere bir sevda var yolunu şaşmış. Şaşmış ama deli olmamış, yalan olmamış. Şaşmış ama deli olmamış, yalan olmamış. Deli öfkem, kara sevdam, hangisi galip? Nerede gerçek, nerede yalan bil söylesin. Yalan diyen yalan olsun, yüzü gülmesin. Zerdam, yerin yanım olsun, kimse bilmesin Zerdam.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067 93.

0: Levrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Belki ağlamadım çok.
1: 93.0 Devrek FM.
2: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
3: Yo he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: Yayılanlar.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713.

0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
5: Devrek FM
6: 93.0 Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Devrek FM
4: 93.0. Devrek FM.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Dostluğun sesi, sizin sesi. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
4: Nergis'le biz bize.
5: Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Geldik mi efendim yine yeniden? Hani bizim sevdamız? 11 Haziran Perşembe, saatlerimiz 16.08'i gösterirken yine yeniden sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız bendeniz Nergis'le Batı Karadeniz'in en güçlü sesi 93.0 Devrek FM'de en çok ruhtaşlık kitlesine sahip programı Nergis'le Biz Bize de mikrofonları açmış bulunmaktayız efendim. Şu an sesimin ulaştığı herkese kucak dolusu selamlar olsun. Esnafıma bol kazançlar, emekçi kardeşlerime kolaylıklar. Polisime, askerime, güvenlik güçlerime Rabbim ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin. Tabii ki teyzelerim, amcalarım, ablalarım selam olsun canım ruhtaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vallahi her zaman olduğu gibi diyeceğim ama biliyorsunuz ki bizim programın tekrarı yok. Bu bir canlı yayındır ve her geçen gün daha büyük bir keyifle programlarımız daha çok kitleye ulaşarak her zamanki gibi demeyeceğim daha büyük bir coşkuyla programımız saatler 18'i gösterene kadar devam edecek. Devrek FM frekansımızda bize ayrılan süre 2 saat efendim. Vakit nakittir. Çok az tadımlık bir program biliyorum. Hiç yetmiyor. Hep arkası yarına kalıyoruz ama hemen elimizi çabuk tutarsak bizler amacımıza ulaşmış. Her şeyi herkesi bir kenara bırakmış. O ne demiş, bu ne demiş, o ne yapmış, bu ne yapmış. Dünya çok kısa. Bırakalım bunları. Hadi hep beraber ruhtaşlık yapmaya devam edelim. Devrek FM WhatsApp hattım üstelik ücretsiz. Saatler 18'i gösterene kadar ücretsiz bir şekilde istek eserlerde bulunabilir. Ya da duygu ve düşüncelerinizi sevdiklerinize ve sevenlerinize ulaştırabilirsiniz efendim benim aracılığımla. Sizin için buradayım. Duyguları tercüme olmak için buradayım. Tabii ki 2 saat boyunca Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla buradayım. Ta ki geçen seneden beri biz olmamıza vesile sağlayan değerli iş insanı Mehmet Yıldız'a, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'a çok çok teşekkürler ve en güzel eserler ona da armağanımız olsun huzurlarınızda. Nergis'e bizsiz. Mesajlarınız geliyor, geliyor efendim. Çok kurban olurum ben sizin o mesaj yazan ellerinize. O zaman birazdan yoklamaları alacağım. Buradayım. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hadi bakalım güzel bir Ferdi Baba'yla startımızı verelim. Daha sonra istek eserlerle formatıma uygun olduğu sürece istek eserlerle birlikteliğimize devam edelim. Bugün yurdun dört bir yanı güllük gülistanlık bir hava. Yazı erken karşıladık. O zaman bugün sen diyelim mi? Uzakta olan sevdiklerimiz için şöyle bir duygulara tercüme olsun Ferdi Babamız. Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi Babamız? Yön derdim gitti, bugün sen.
3: Nergis'le biz. Devrek FM 93.0.

0: İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Herkes de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Dostluğun sesi, sizin sesiniz. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası. Devre

0: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Nergis'le Biz Bize.
3: Birçok duyguya tercüme olan, aslında günümüz aşklarında bazen vazgeçmenin de sevdaya dair olduğunu bizlere hissettiren Yıldız Tilbe'nin eski ama eskimeyen o güzel eseri Devreg FM frekansında sizlerle buluştu değerli dinleyenlerim. Yıldız Tilbe'nin bu güzel eseri her birinize armağanım oldu. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla gelen mesajlar var. Hemen hepsine yer vereceğim. Canım ruhtaşlarım, şöyle bakalım kimler nerelerden ulaştı. Böyle biraz WhatsApp hattını kaydırmada zorluk çeksem de hemen bakacağım. Şöyle bakalım mı? A1 koğuşunda yatmakta olan Melike Aydeniz. Ceren Yıldız, Gülçin, Medine, sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Melikem, ben Gülşen teyzen, seni çok seviyorum. Gönlü kalbi güzel. Melek kızım, kendine iyi bak, gülen yüzün solmasın. Allah'a emanet ol demiş efendim mesajında. Rabbim tez zamanda kavuştursun inşallah sizleri. Nergis Hanım selamlar. Gökhan Duman iyi yayınlar dilemiş efendim. Karadeniz Ereğli'dendi değil mi? Selam olsun Gökhan'a. Teşekkür ediyorum. En güzel eserler Karadeniz Ereğli'me de armağan oluyor. Ve bir diğer mesajımız. Merhaba, ben Ramazan. Nasılsın Nergis abla? Hoş geldin demiş. Teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin Ramazan.

0: doğrultuda ilerlemesi kanısındayım. Çünkü bir iki saate sığdırılan o sınavda gerek bazen trafik oluyor, sınava geç kalanlar oluyor. Bir yıl, hatta yıllar boyu emek verip güzel bir üniversiteye adım atmak için uğraşan gençlerimizin kısıtlı bir zaman zarfında sınava, o sınav heyecanına tabi tutularak geleceğini belirlenmesi taraftarı olmadım hiçbir zaman. Umarım en kısa zamanda bizden daha iyisini bilen efendim üstadlarımız eğitim açısından bence Türkiye'de eğitim sisteminin bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey vardır. Herkese aynı sorularla aynı başarıyı bekleyemezsiniz. Mesela bir ağaca tırmanacak olan kediyi ve aynı zamanda kaplumbağayı yan yana koyarsanız ağaca en çok hangisi hemen tırmanır? Değil mi? Herkesin elinden gelen beceri ve gerçekten de topluma yararlı olma noktasındaki o özverileri ayrıdır. Ama bizler ne yapıyoruz eğitim sistemi olarak? Tabii ki LYS'ye girecek değerli öğrencilerimize başarılar ama herkese aynı sorularla tabi tutup aynı şekilde sınava tabi tutuyoruz ve onların geleceğini belirlemiş oluyoruz. Şimdi bu noktada aslında eğitim sisteminde belli bir şekilde gözden geçirilmesi gereken faktörler olduğuna inanıyorum. Ve tabii ki benden daha iyi bilen bu eğitim, öğretim hayatında gençlerimizin daha iyi yerlere gelebilmesi adına yetkililerin de bu işe el atacağına eminim. Umarım başarılarınız daim olsun. Şu anda sistem böyle. Sistem böyleyse tabii ki sisteme uymak boynumuzun borcu. Başarılar tüm öğrencilerimize. Hoş geldin Nergis abla. Selam Nergis abla, hoş geldin. Ben Çaycuma'dan Gül demiş. Gül hoş geldin. Sefalar getirdin. Seni gördüğüme sevindim. Nasılsın? Ben temizlik yapıyorum seni dinleyerek canım ablam. Kolay gelsin. Bütün güzel şarkılar ve bana ve sana gelsin demiş nazar boncuklarıyla. Gül çok teşekkür ediyorum. En güzel eserler benden sana da gelsin. Çay cumama gelsin güzel çay cumama. Beni hiçbir zaman unutmayan canım hemşerilerime en güzel eserleri armağan edelim. Ki kaldı ki burası sizin programınız, sizin yeriniz ve bendeniz de sizin kızınız. Öyle değil mi? Merhabalar Nergis abla, hayırlı yayınlar. Ben Beycuma Kapalı A1 Koğuşu'ndan Ceren. Selamlarımızı yolluyoruz sana. Senden istek ricam var. Sezen Aksu'dan Ben Sende Tutuklu Kaldım şarkısına ablam Yıldız, arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe ve Medine'ye armağan ediyorum. Çalarsanız mutlu oluruz. Bahçede seni dinliyoruz şu an. Hayırlı yayınlar tekrardan demiş efendim değerli dinleyicimiz. Selam olsun. Tabii bahçelere böyle iniş yaptık. Tam da öğleden sonra güzel saat değil mi? Tam böyle çay kahve keyif yapacak saatlerde. Bir de yayında Nergis'le biz bize olunca, biz bize ruh taşlık yapınca değmeyin keyfimize.
1: Nergis'le Nevreketen 93.0.
0: Teşekkür ediyorum. Keyifli yayınlar diliyorum sizlere de. Şöyle bakalım mesajlarımıza. Devrek FM 93.0'ın afişi. Selam Nergis Hanım, Recep Bey'in tabelasını taktık demiş. Her yere taktınız değil mi? Sanırım İbrahim Albayrak ulaşmış Albayrak reklamdan. Çok güzel olmuş ama. Elinize emeğinize sağlık. Gerçekten Devrek FM'e yakışır bir afiş olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum İbrahim Bey size. Göstermiş olduğunuz özveri ve ilgiden dolayı en güzel eserleri devreye İbrahim Bey'e de armağan edelim efendim. Ve Gökhan Duman demiş ki bir Halil İbrahim gelir mi Nergis Hanım? Bey Cuma'ya kader mahkumlarımıza, yeğenime de selamlar buradan demiş. Tüm kader mahkumlarımıza selam olsun. Gelir efendim gelir ama şimdi sırada çok güzel bir eser geliyor. Deli dolu günler, hayat güzeldi. Kahkahalarıyla günler geçerdi. Özlediğim şimdi çok uzaklarda. Buyurun.

0: Çeyrek FM.
1: Hepimiz hayatımızda mutlaka bir defa, bilemedin iki defa, hadi üç olsun diyelim, çok da şıp sevdiysek eğer, başımıza unutulmayan bir aşk gelmiştir mutlaka. Yaşamayan yoktur değil mi? Özlediğim şimdi çok uzaklarda. Allah hiç kimseyi özlediklerinden çok çok uzaklara sürüklemesin. Çünkü bir insan, bence bir insanın hayatında daim kalmayacaksa yaşanmasın bazı sevgiler. Başlamasın bazı merhabalar. Eğer sonunda elveda olacaksa Rabbim kimseye yaşatmasın. Ama Nilüfer'in de bu unutulmayan, ta başlangıcı 90'lara dayanan slow eseri sizlerle buluştu Devrek FM frekansında. Umarım aynı keyifle, aynı duyguyla dinlemişsinizdir. Her birinize armağanım oldu efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Çaycuman'ın gururu bir inşaat firmasından bahsettim size. Gerçekten güvenebileceğiniz yapıda konutlara, dükkanlara, dairelere sahip olabilirsiniz. Nasıl benim böyle radyo aşkım varsa, onun da inşaat tutkusu bir araya gelince, tabii ki bir de Nergis'le biz bize ruh taşlarına da ayrıcılık tanıyınca Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'tan vazgeçemiyoruz. Çaycuman da bir inşaat firmasından da öte efendim. Adres Yeni Atatürk Bulvarı Çaycuman Merkez. Tüm detaylı bilgiler için kendisiyle iletişime anlık olarak geçebilirsiniz. Lütfen Mehmet Yıldız'la iletişime geçmeden gerek yatırım gerek oturum amaçlı dairelere, dükkanlara ulaşmak aklınızın ucundan bile geçmesin. Ben Deniz, Çaycuman'da doğma büyüme olarak altına imzamı atarım. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak.

İletişim 0552 560 67 13 0552 560 67 13'ten kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Benim de selamlarımı söylerseniz hayallerinizdeki evlere kavuşabilirsiniz. Şöyle mesajlarla devam edelim efendim. Devrek efem WhatsApp attım, yıkılıyor nazar boncuklarıyla. Çok teşekkür ediyorum. Ellem terefiş, kem gözlere şiş. Bu kadar ruh taşım ve bağlı ruh taşım olduktan sonra bize Allah'ın izniyle ve sizlerden gelen desteklerle hiçbir şey olmaz. Değil mi? 0507 380 çift 067'den gönder gelsin mesajları. Şöyle bakalım, merhaba. İstek şarkı ve mesaj göndermek istiyorum demiş. Tabii ki buyurun. A1 koğuşundan Melika Aydeniz'e Semicek'ten Kısmetim Kapanmış şarkısını istemişler efendim. Alemdar, selam olsun 0820'ye. En güzel eserler benden size, darmanım olsun. Ve efendim Yorgun Madenci, hoş geldin, sefalar getirdin. Huzur dolu günler diliyorum Çay Cuma'dan Yorgun Madenci'ye. Ablam hayırlı yayınlar diliyorum. Selahattin Özdemir'den Tanımamı çalabilir misin? Teşekkürler demiş. Tabii ki güzel bir Selahattin Özdemir eseri de birazdan radyonda olacak. Selam olsun. Efendim mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Yazıyor şu anda ekranımda. Yazıyor. Ne yazıyorsunuz bu kadar uzun bakalım? Çok merak ettim. Birazdan devam edelim mi yazdıklarınızla? Şimdi bir eser vardı, Tutuklu. Birinde tutuklu kalırız. İlla ki o hayatımızın gerçek aşkı, ruh eşi ya da ikiz alevidir. İkiz alev zordur. Birinde tutuklu kalmak hem günlük dilde bir duygu durumunu ifade eder, hem de aslında tutuklanmak hukuki bir kavram olarak algılansa da duygusal anlamda, yani mecazi anlamda ilişkilerde bir kişinin tüm düşüncelerini, duygularını ve odak noktasını tek bir kişiye bağlamasıdır. Aslında saplantı değildir, bağlılıktır efendim. Aklı ve kalbi başka birini düşünemez hale gelir insan gerçek aşkı bulduğunda. Romantik ya da psikolojik bir bağımlılığı tanımlamak için kullanılır mecazi anlamda tutuklanmak, birinde tutuklu kalmak. İşte bu. Gerçek seven sevilen, yolu sevgiden geçen herkese de benden gitsin. Sezen Aksu'nun unutulmayan eseri. Ben sende tutuklu kaldım. Buyurun efendim.

0: damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Nergis'le Biz Bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
3: Nergis'le Biz Bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
4: Nergis'le Biz Bize
5: Devrek Efem.

0: Bir güzel Yıldız Tilbe eseri ama evlisin. Günümüz kuşaklarına bakınca evlilikler gelenek, göreneklere göre değil de genelde birbirini seven ve tabii ki evlilik öncesi birlikte çok vakit geçiren insanlar tarafından gerçekleştiriliyor artık. Ama zamanında bundan bir 20-30 sene öncesine gittiğimizde evlilikler ailelerin baskılarıyla ya da görücü usulü olarak gelenek görenek haline gelmiş. Hatta bazı evlilikler daha eşini düğün günü görenler bile var. Bu yüzden oluyor ki bu şarkılar bu yüzden çıkmış. Vakti zamanında henüz insanlar hayattan ne istediğini bilmeden ilişkilere başlamış ya da başlatılmış. Ondan sonra da hayat eşini, hayat arkadaşını bulduğunda iş işten geçmiş olup çok üzücü bir şekilde Yıldız Tilbe'nin de duygulara tercüme olacağı bu eserde gündeme düşüvermiş efendim. Yıldız Tilbe'nin de dediği gibi, ama evlisin, yıllar önce neredeydin, çok geciktik sevdiğim. Acı ama gerçek. Geçmişe baktığımızda günümüzde böyle bir aşklar yaşanmıyor, şükürler olsun ki. Çünkü Z kuşağı akıllandı artık. Hayat arkadaşını, yoldaşını seçmekte daha seçici. Ama geçmiş evliliklere baktığımızda bu şarkılarda oluşuvermiş birdenbire. Birlikteliğimiz devam ediyor. Ne demek istediğinizi anlamadığım bir mesaj geldi. Sürpriz yapacağım abla demiş, aileme demiş. Kızım, doğumunda Hakkari'de görev yapıyordum. O zaman 45 gün sonra görmüştüm, hayat anlamım diye de bir mesaj gelmiş. Selam olsun, ben de okumuş oldum efendim. Değerli dinleyicimiz Fikret Kara, hoş geldin, sefalar getirdin, bizlere ulaşmış. İyi yayınlar Nergis Hanım, her zamanki gibi dinlemedeyiz demiş. Çok teşekkür ediyorum. En güzel eserler Fikret Kaya'ya da gidiyor. Fikret Kaya hatırladığım kadarıyla, ki ben hiçbir dinleyicimi unutmam biliyorsunuz. Orman işleri miydi? Neresiydi? Başoğlu orman ürünlerinde çalışan dinleyicimizdi Fikret Kara ve bana da bir doğum günüm için güzel bir şarkı bestelemişti. Tekrardan teşekkür ediyorum kendisine. Efendim, hayatınızda teşekkür ettiğiniz insanlar mutlaka olmuştur. Niye? En zor gününüzde hani böyle yüzünüze bir telefonuyla, ufacık bir sözüyle tebessüm ettirebilen insanları hayatınızdan kaybetmeyin ne olur. Çünkü çok nadir oluyor o insanlar. Teşekkür ederim böyle baktığın için. Teşekkür ederim hep aklımda kaldığın için. Gülben Ergen'in de bu aşk dolu eseri benden tüm ruh taşlarım armağanım olsun. Teşekkür ederim ruh taşım. Hep benim yanımda olduğun için.
1: Nergis'le biz.
2: Levrek FM 93.0.

Evet, çok teşekkür ettik değil mi? Sevdiklerimize, sevenlerimize, her şartta, her koşulda yanımızda olan tüm insanlara teşekkür ederim efendim. Teşekkür etmek insanı değerinden bir şey kaybettirmez. Aksine değere değer katar, karakterinizi ortaya çıkarır. Teşekkür etmek çok güzel, yüce bir duygudur. O yüzden Gülben Ergen'in bu güzel eserini de herkese teşekkürlerimi sunarak armağan etmiş oldum. Efendim Devrek FM WhatsApp hattım aktif. Birazdan mesajlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben Deniz Nergis. Batı Karadeniz'in en yükselen sesi 93.0 Devrek FM frekansındasınız. Sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız. Benle beraber, Nergis'le beraber biz bizeyiz. Hiç kimsecikler yok. Kapıları kapattık. İstikamet saatler 18'i gösterene kadar devam edecek. Anlık olarak ücretsiz bir şekilde bana ulaşabilirsiniz değerli dinleyenlerim. 0507-380-067. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız gibi güçlü bir sponsorumuz, kaliteli bir sponsorumuz eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Var mı sevdiklerinize, sevdiceklerinize ömrüm dediğiniz, ömrüm kelimesinin altında yatan aslında sadece beş harfle oluşan bir kelime gelmiyor bana ömrüm. Ömrüm o kadar kutsal bir kelimedir ki rahmetli İbrahim Erkal o kadar güzel yansıtmış ki duyguları. Ömrüm dediğiniz herkese gitsin bu güzel eser. Benden de.

Sevgilim, sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Ve

0: yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü, elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyurulmuş çivili bir taht. Dağıdılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim, sevgilim ben gittim. Beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya da bu kalp seve seve yalnızlığa talip. Bu benim hikayem. Sevdaysa sevda, inişiyle çıkışıyla, bu benim hikayem. Sevgilim ben gittim, beni affet. İki gözüm iki çeşme harbiden.
1: Nergis'le Devrek FM 93.0.

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü, elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyrulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim ben gittim, beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

0: Kavgaysa kavga, ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya da bu ömür bir ömür yalnızlığa talip. Çok güzel bir eserdi. Gülben Ergen'den dinledik. Batık Karadeniz'in en yükselen yıldızı Devrek FM frekansında sizlerle buluşturmanın ayrı gururunu, onurunu yaşıyorum. Her birisi sizlere armağanım oldu değerli dinleyenlerim. Gelen mesajlar var, hemen değerlendirelim. Mesaj yoğunluğumuz oldukça fazla. Çok teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadığınız için. Devrek FM WhatsApp hattımız ikinci saatimizde de ücretsiz ve anlık bir şekilde aktif. 0507-380-067 sizin kızınız Nergis. Biz bizeyiz, başka hiç kimsecikler yok. Ben kapıları kilitledim. Sizler neler yapıyorsunuz bakalım, anlatın bana. Buradayım, sizin için buradayım değerli dinleyenlerim. Ay Yıldız inşaat ve emlak katkılarıyla bakalım kimler nerelerden ulaştı. Merhaba, ben cezaevine istek şarkı göndermek istiyorum demiş. Buyurun efendim, hizmetinizdeyiz. Gönderin gelsin mesajlarınızı. Selam Nergis abla, iyi yayınlar. Ben Gül'ün kızı Almina. Ay Alminacığım, öpüyorum yanaklarından. Seni çok seviyorum demiş. Ben de seni seviyorum. Sen de bizim kızımızsın. Çay Cuma'dan bizim kızımızın kızısın. Evet. Çok seviyorum Almina'yı. Sizden Nevin Sukut'un Hayal şarkısını istiyorum. Bu şarkı annem için gelsin, kolay gelsin demiş. Gül ve kızı Almina'ya selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Tabii ki sen istersin de, Almina ister de Nergis ablası ona yayınlamaz mı?
1: Devrek efendim.
0: Birazdan o güzel esere de yer vereceğim. Almina'cığım yanaklarından öpüyorum. Merhabalar Nergis abla, hayırlı yayınların olsun. Karadeniz Ereğli'den Mustafa demiş. Mustafa hoş geldin, sefalar getirdin. Sıradaki en güzel şarkıları Bey Cuma Kapalı A1 koğuşundaki güzel gözlüm, diğer yarım, canım eşim Ceren'ime armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Rabbimin izniyle tez zamanda kavuşmamız dileğiyle. Allah'a emanetsin güzelim demiş. Efendim değerli dinleyicimiz Karadeniz Ereğli'den Mustafa ulaşmış bizlere. Birlikteliğimiz devam ederken hayatınızda tövbe ettiğiniz insanlar, tövbe ettiğiniz yerler, ortamlar mutlaka olmuştur değil mi? Kimin olmadı ki? Hepimizin oldu. Ama bunlar neden oluyor? İnsanların hayatında hata yaptığınız için değil de artık o insanların sizden umudu kalmadığı için çıkıyorsunuz hayatlarından. Hata yapılır efendim. Hatasız kul zaten olmaz. Ama bile isteye yapılan davranışlar ve sizin üzüldüğünüzü bile bile karşı taraftan gelen o eylemler devam ettiği sürece biz niye hayatımızda tutalım ki onları, değil mi? Ne deriz? En fazla Derya Bedavacı'nın bu güzel eserini son ses dinleriz. Tövbe.
1: Nergis'le biz. Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Çok güzel Derya Bedavacı aslında bu eserde demek istemiş ki silin gitsin efendim. Siz iyileştirmeye, sevmeye, onları mutlu etmeye çalışırken sizi üzen, tersleyen, mutsuz eden insanları hayatınızdan anında silin. Güler yüzünüzü zaaf bilip bu nasıl olsa beni seviyor, sayıyor, nasıl olsa temiz kalpli düşüncesine kapılan insanları yokluğunuzla terbiye etmeyi öğrenin. Yok sayın kardeşim. Görmezden gelin ve tövbe edin.
3: Nergis'le Biz Efendim.
2: Amma ve lakin şunu da hiçbir zaman unutmayın. O kötü insanlara da bir teşekkürü borç bilin. Eğer o kötü insanlar hayatınıza gelmeseydi ve size kötü insanların da hayatta olduğunun varlığını hissettirmeseydi daha sağlam basamayacaktınız hayata dair. Çünkü o kötü insanlar var, biliyoruz bunu, ama yaşamadan da hani bazen insan başına gelmeyince ne diyorlar bunlar, her insan iyidir diye bir algı oluşturabiliyoruz beynimizde. Ama emin olun kötülüğü gerçekten bile isteyerek tercih edip hayatına o şekilde idame ettiren insanlar var. İşte bu insanları silin gitsin. Silin gitsin ama size kattığı o öğretici dersleri de hiçbir zaman unutmayın efendim. Yok sayın ruh taşım, görmezden gelin ve hayatınıza devam edin. Ve efendim istek eser vardı, biliyorsunuz ki Çaycuma'dan Gül'ün kızımız Almina istemişti. Güzel bir eserle birlikteliğimiz devam ediyor. Nev'den Sükutu Hayal eseri. Benden Çaycuma'dan Gül'e ve kızına armağan oluyor ve onun nezdinde tüm ruh taşlarıma. Mesajlarınıza birazdan yer vereceğiz. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla nasılsa saatler 18'i gösterene kadar da burada olacağım. WhatsApp hattımız ücretsiz. Gönder gelsin. Ben de gönderdim gitti Nev sizlerle.
3: Nergis'le Biz Sizle.
4: Zevrek FM 93.0.

0: Alternatifci Reklam.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713 05

bir kadın konuşuyorsa verdiği mesaj aslında çok açıktır. Benim hala umudum var. Konuşmam lazım, savaşmam lazım. Sonra gözyaşını ekler sözlerinin arasına kadın. Anlaşılmak kadar aslında şefkate de ihtiyacı vardır. Kulak vermek kadar omuz vermek de düşer aslında erkeklere, siz beylere. Aksi halde bir süre sonra dudaklarını kelimelere ve gözlerini de damlalara kapatır kadın. Bu, kadının bir karar verdiğini gösterir aslında sessizliği. Unutma, kadınlar susmaz ruh taşım. Kadının susması ayrılık ve sonrasındaki hayatı için plan yapma aşamasındadır. Sizler, yaklaşık 3 senedir ne güzel gidiyordu ilişkimiz. Hiç kavgamız gürültümüz olmamıştı oysa diye. Bir anda pat diye şaşırırsınız ayrılık kararına. O kadın oysa 3 sene önce bitirmiştir sizi. Yavaş yavaş bir sonraki hayatı için çalışmalar ve düşünceler içindedir susmuş kadın. İşte o anda kimseye ihtiyacı yoktur o kadının. Son darbeyi de vurduktan sonra toparlanması gereken sadece zamandır. Biraz kızıl, biraz mavi.

biraz kızıl, biraz mavi. Yalnızlığın asil rengi. Kalabalıklar arasında da yalnız kalır mı insan? Kalır. Anlaşılmayan o sahte kalabalıklar, sahte yüzler, sahte dostluklar, sahte arkadaşlıklar arasında da insan ruhen kendini yalnız hissedebilir. İşte bu gibi durumlarda bunun için varız efendim. Biz bize, bendeniz Nergis'le, biz bize ruhtaşlık çatısı altında şu gerçekten yorucu, gerçekten menfaatli

Menfaat uğruna kurulmuş bir dünyada hiçbir menfaat beklemeksizin Biz Bize programı siz değerli ruh taşlarımla olanca hızıyla devam ediyor. Devrek FM frekansımızda son yarım saatimiz efendim. Saatler 18'i gösterene kadar biz bize olmaya devam edeceğiz. Sizin de var mı duygu ve düşünceleriniz? Devrek FM WhatsApp hattım ücretsiz ve aktifken ne olur elimizi çabuk tutalım. Değerli dinleyenlerim, sonradan üzülüyorum gelen mesajlara. 0507 380 çift 067'den anlık olarak bana ulaşabilirsiniz. İnsan sevince tek büyük aşkının kendine ait olduğunu düşünür ve benden başka kimse seni sevemez. Ben hayatımda hiç kimseyi senin kadar sevmedim der. Aslında insan hayatı boyunca çok fazla işte elimizin parmak sayısını geçmez sevgiler. Hani çok çok böyle ne derler ona, tabiri caizse yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum. Şıp sevdi değilse hayatında bence gerçekten bir defa sever. Hadi bilemedin iki kere sev. Kardeşim üç kere de sevmezsin herhalde değil mi? Buna ömür yeter. Ha ömrümüz 200 sene falan olsaydı 3 kere 5 kere falan olabilirdi. Zaten ne kadar yaşıyorsun ve ne kadar aklın başına geldiğinde, sevginin ne demek olduğunu anladığında zaten yaşın kaçlara gelmiş oluyor ki sen gerçekten hayatın boyu 3 kere seveceksin. Mümkün değil. Neslihan'ın da dediği gibi hiç sevmedim diyecek. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Mesajları gönder gelsin bakalım.

0: en damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Harika, muhteşem ve bir o kadar da sürükleyici bir eserdi. Neslihan'dan dinledik. Hiç sevmedim kimseyi senin kadar dedi. Eğer Leyla'n hayatta hala buradaysa ne olur çık gel dedi ve duygulara tercüme adrese teslim eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenlerim. Burası Batı Karadeniz'in en yükselen sesi, en yükselen yıldızı 93.0 Devre Gepem. Ben Deniz Nergis, sizin programınız, sizin yeriniz ve sizin kızınız olarak saatler 18'i gösterene kadar biz bize olmaya devam ediyoruz. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ın lütfen projelerinden haberiniz olsun efendim. Çaycuma'da inşaat firmasında çığır üstüne çığır açıyor ve tabuları yıkıyor. Artık hayallerde kalmayacak o hayal ettiğiniz konutlar, daireler, dükkanlar. Artık Çaycuma'nın göbeğinde dediğimiz yerlerde ve tabii ki Zonguldak'ın göbeği Kozlu'da inanılmaz çalışmaları var. Temelleri geçen seneden atılmıştı. Bu sene anahtar teslim sıfır bir şekilde sizlere, huzurlarınıza sundu Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Her zaman dediğim gibi Çaycuma'da inşaat firmasının da ötesi Mehmet Yıldız'da inanılmaz bir inşaat tutkusu var. Gerçekten başarıları daim olsun. Gidin efendim Çaycuma merkeze. Ofislerini gördüğünüzde benim ne demek istediğimi zaten otomatik anlayacaksınız. Güler yüz, yürekten ve profesyonellikle karşılanacaksınız. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ta Yeni Atatürk Bulvarı'nda Çaycuma merkezi bir yerde, zaten herkesin gidebileceği bir yer Çaycuma merkez. Tüm detaylı bilgiler için kendisiyle iletişime geçin değerli dinleyenlerim. Mehmet Yıldız iletişim numarası 0552 560 6713. 0552 560 6713'ten kendisiyle iletişime girip o benim sizlere anlatmaya kelimelerimin yetmeyeceği projelerinden haberiniz olsun. Çünkü ben her şeyi biliyor olamam. İnşaat deyince güvenli oturum yatırım deyince akla gelen ilk adres Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Benden demesi. Sonra ay bizim kızımız bize söylemedi. Niye demedi? Demeyin. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Değil mi ama?
1: Nergis'le Biz Bize.
2: Türk Ali'den Kadir adı güzel, adı gibi güzel bağlanmış efendim, WhatsApp hattına mesajını göndermiş. Nergis kızım ben Türk Ali'den Kadir adı güzel. Bugün Kilimli'ye pazara gittik, yorulduk. Bize kaderden bir adama vuruldum şarkısını hanımım Nurhan, kızımız Kardelen, benim haftaya doğum günüm 56 yıl geride kaldı demiş. Nice nice uzun yaşlarınız olsun inşallah Kadir adı güzel, eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla beraber 56 yılı geride bırakıyorsunuz. Ne güzel. Sizler de benim burcumdansınız. Çok neşeli, sanat, iletişim becerileri yüksek olan bir burç efendim. Türk Eli'den Kadir adı güzel. Teşekkür ederim kızımız, seni seviyoruz demiş. Volki'ye de gelsin, teşekkür ederim demiş. Gelsin en güzel eserler size de gelsin efendim. Türk Eli'ye selam olsun. Peki hayatınız boyu hayal kırıklığı yaşamışsınızdır mutlaka değil mi? Kitabın şimdi ortasından bölümlere doğru gidiyoruz. Ferdi Baba bize çok güzel tercüme olacak zaten. Hayal kırıklığı yaşadığımız zaman da lütfen kendinize yakışanı yapın. Durum ne kadar kötüye giderse gitsin, ne kadar kırılmış, öfke

0: İşte haksızlığa uğramış olursanız olun, eğer kendinize yakışanı yaptığınız zaman en esaslı yenilgiyle bile asla devrilmezsiniz. Çünkü her insan kendine yakışanı yapar ve kalite asla tesadüf değildir dediğimiz zamanlarda bazen de sitem ederiz Ferdi Baba'nın dediği gibi. Almasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi Babamız? Serseri diyordun. Divane diyordun. Hadi bunları geçtim de senin bu son yaptıklarına çok içerledim diyor Ferdi Babamız. Sen de mi bir Leyla?
1: Nergis de. Nefret efendim 93.0.

0: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Dostluğun sesi, sizin sesi. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
0: Nergis'le Biz Bize.
3: Devrek efem.

0: mı çare olurdu zaman? En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Nergis'le Biz Bize.
3: Devrek yapalım.
4: Büyük lokma ye ama büyük söz söyleme demiş atalarımız. Boşuna dememiş büyük insan, susma. Bir aşk mı çare olur yoksa zaman mı? Gerçekten muhteşem bir eserdi. Bir zamanların dillere pelesenk olmuş eseri. Büyük insan sizlerle buluştu efendim Devrek FM frekansında. Yavaş yavaş ben yüksek müsaadelerinizi isteyeceğim. Çünkü bana ayrılan sürenin son dakikalarına doğru ilerliyoruz yine. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla biliyorsunuz ki 18'de 18 reklamlarına gitmek ve veda etmek durumundayız. Son mesajları toparlayacağız efendim. Yeliz Yılmaz ulaşmış bizlere. Hoş geldin Yeliz Yılmaz. Sefalar getirdin. Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Eşimle bizim şarkımız. Onu çok seviyorum. Tahsin Savaş Yılmaz. Selam olsun efendim. Rabbim sevginizi daim kılsın. Bir yastıkta inşallah. O zaman onu biz veda eseri yapalım. Seni Yazdım Kalbime eserini veda eseri yapalım. Öncesinde Türk Ali'den Kadir adı güzel eşine ve çocuklarına, kızlarına kaderin bir güzel eserini istemişti. Bir adama vuruldum eseri sizlerle buluşsun. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla birazdan veda kapanış anonsumuzla ben burada olacağım. Hadi bakalım, bir adama vuruldum desin kader. Kader bu ya.

0: insafsız, acımaz bir adama vuruldum dedi kader. Rabbim böyle sevgileri hepinizden uzak ve daim kılsın inşallah. Efendim, birlikteliğimizin sonuna geldik. Ben vedamı gerçekleştirmek durumundayım. Teşekkürler Yeliz Yılmaz'a, çok teşekkür ediyorum. Tahsin Savaş Yılmaz'la bir ömür boyu mutluluklar diliyorum size. Demiş ki sizi bugün dinlemeye başladım. Teşekkür ederim mesajımı okuduğunuz için, güzel duanız için de demiş. Efendim ben hafta içi her gün 16 ile 18 saatler arası sizler için buradayım. Ücretsiz istek eserlerde bulunabilir. Bu eserleri sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz. Yarın inşallah saatler 16'yı gösterdiğinde ben yine ölmez de sağ kalırsam, Rabbim nefes verdiği sürece burada olmaya devam edeceğim. Öncelikle değerli sponsorumuz, biz bize olmamıza katkı sağlayan, bizi bugün de biz bize buluşturan, ruhtaşlık yaptıran değerli Çay Cuma'da Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a çok teşekkür ediyorum efendim. Beni ruhtaşlarımla buluşturduğu için sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Nergis'te biz de Zekefen 93.0.
0: Teşekkür ve alkışların en büyüğü benden size gidiyor. Yarın inşallah tekrardan görüşeceğiz. Biliyorum sizler de orada olacaksınız. Saatler tam 16'da Devre Gefen frekansında. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi yazdım kalbime. Seven sevilen, yolu sevgiden geçin. Herkese gelsin Müslüm Baba'nın eseriyle vedamızı gerçekleştirelim. Yarına kadar yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, evlerinizden huzur, ceplerinizden para, bir de radyonuzdan
1: Devre Gefen. Nergis'le biz size.
0: Eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sürçülisan ettiysem affola. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlar. Bay bay.
1: Nergis'le biz bize.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
0: Nergis'le Biz Bize sona erdi. Nergis

0: reklamlar.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle...

Arkadaşlar, bu şarkıyı İhsan Bey ve Gülveren Hanım'a birbirleri için gerçekten güzel bir şarkı. İhsan Bey de mutlu olsun, Gülveren Hanım da mutlu olsun. Herkes mutlu olsun.

Arkadaşlar, kader mahkumu tüm dostlarımıza buradan selam ederim. Şarkıları İhsan ve Gülveren Hanım'a hediye ediyoruz ama herkese hediyemiz olsun. Arif Sultan Susam'dan Hatırası Var şarkısının böyle bir girişi var. Aşık olan kader mahkumlarına gelsin.

Evet dostlar, zaman Ferdi Gürses'e benim gibi pek iyi davranmamış diyorum. Evet, zaman ne yazık ki Ferdi Gürses'e de sert davranmış diyorum. Arkadaşlar, buradan tekrar bütün kader mahkumlara, Ahsen Filizer'e ben tekrar tekrar, Ersan Filizer'e de güzel bir şarkı hediye etmek istiyorum. Müsaadenizle İhsan Bey'e ve Gülveren Hanım'a bol bol şarkı hediye ettim. Zaten çok az bir süre için girdim ama cumartesi günü eğer bir sorun olmaz ise, hava yağmaz, kar yağmaz, gök gürüldemez, heyelan olmaz, deprem olmaz ise belki 14 çift sıfırla 18 çift sıfır arası yayında olabiliriz diye düşünüyorum dostlar. Bol bol hep beraber şarkılar dinleyebiliriz. Güzel zamanlar geçirebiliriz. Haberiniz olsun.

böyle sev beni dedi. Etkin gerçekten güzel bir parça. Hoşuma da gidiyor. Bu şarkıyı keşke Bakkal Özgür'e hediye etseydim. Ama ne yazık ki Bakkal Özgür dinlemiyor. Dinlemediği için de bu şarkıyı Bakkal Özgür'e hediye edemiyorum. Ne yazık ki arkadaşlar, dostlar. Bakkal Özgür'e olan borcumu bitirsem dostluğumuz bitecek. Onun için ömür boyu herhalde borçlu kalacağız Bakkal Özgür'e. Bakkal Özgür, Bakkal Özgür. Bakkal Özgür öyle bir arkadaş ki Wi-Fi şifresini önce borcunu öde yazmış. Yani böyle zeka küpü bir arkadaşımız. Wi-Fi şifresini önce borcunu öde yazmış. Yani çok ilginç. Gerçekten imalı bir mesaj gönderiyor. Arkadaşlar güzel bir şarkıyı Tuğçe Hanım'a, Medine Hanım'a, Gülveren Hanım'a, Abir Koğuş'una ismini hatırlayamadığım herkese gelsin. Ben yayındaydım ama İhsan Bey'den hala bir hareket gelmedi. İhsan Bey nerede? Değerli, bu şarkıyı İhsan Bey'e de göndereyim. Çünkü durumum böyle. Gerçekten. Bu şiiri ben Doğan Ayşerin'e göndereyim. Evet. Direkt mesajını okuyacağım. Selamun aleyküm abi. Ben zaten bu 18 ile 19 arası boşmuş. Sadece sizlere selam vermek için girdim dostlar. Şimdi az sonra Murat Bey yayına girecek zaten 19.00'da. Ben de gelmişken siz değerli dostlarımızın mesajlarını okuyayım ama Doğan Ayşil'in çok seri davrandı. Hatta Bakkal Özgür'den de seri davrandı. Selamünaleyküm. Doğan Ayşirin'in size çok selamı var. Sağ olsun Doğan Ayşirin, valla sen de olmasan yandık yani gerçekten. Bugün de baktım hiç kimse mesaj atmıyor bana. O kadar kötü bir durumdayım yani. Gülemem bugün. Sesim çok çirkin, farkındayım da.

12. yargı paketiyle ilgili bilgi verebiliriz tabii ki. Bu şarkıyı dinleyelim. Hepsini detaylı anlatayım 12. yargı paketiyle ilgili. Hızlı gelişiyor. Doğanay Şirin'in selamı var. Zehra Köse, Merdo parçasını tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum demiş. Devrek dinleyenlere gelsin demiş. Çok kişi dinliyor gerçekten. Doğanay Şirin geçen hafta Cuma günü Ankara'daydım. Bütün Ankara'nın selamı var.

0: Evet dostlar. Dolunay Şirin'in Merdo Merdo'su. Güzel bir Merdo Merdo geldi gerçekten. Dün tahliye oldum diyor. İlk mesajımı biraz uzun. Tabii ki hızlı olursan çünkü yayın bitiyor. Ben bu arada 12. yargı paketiyle ilgili Merdo'yu da alttan dinlerken birkaç parça şey paylaşmak istiyorum. Bu 12. yargı paketinde en çok düzenlemede yer alan şeyler, yani kısaca şöyle söyleyeyim. İban dolandırıcılığı, küçük çocuk suçları, yargılama sürecindeki hızlandırma, noter yardımcılığı gibi genel konuları baz alıyor. Örneğin kamuoyunda en çok merak uyandırılan genel af veya ceza indirme ilgili mevzuat, infaz yazısında yapılacak iyileştirme bu paketin konusu değildir diye bakanlık direkt böyle bir açıklama yapmış arkadaşlar, haberiniz olsun. Vallahi kötü mü yani algılarsınız bilmiyorum ama yani kısaca şöyle söylüyorum, infaz düzenlemesi veya genel af pakette yer almamaktadır diye böyle bir not düşülmüş 12. yargı paketinde. Evet, bu güncel haber, bugün için paylaşılmış, Adalet Bakanlığı sürecinden gelmiş. Kimsenin, hani burası Türkiye, her an son dakikada her şey değişebilir. Bunda genel af veyahut da infaz durumu yoktur. Belki son dakikada sokarlar, bilemeyiz. Burası Türkiye, kimse umudunu yitirmesin. Biliyorsunuz Allah yüce Rabbim kavim Covid, hatırlarsanız Covid belasını bizlere ulaştırdı diyelim ve sürüşte hukuki cezaevi veyahut da açık cezaevlerindeki süreçler değişti. Burası dediğimiz gibi Türkiye, her şey her an değişebilir. Nasıl değişir bilemeyiz. Hiç kimse ümidini yitirmesin. Her şey bitiyor. Her şey Allah izin verdiği sürece yerine geliyor. Haberiniz olsun. Evet dostlar. TBMM'deki yasalaşma süreci hakkındaki en güncel gelişmeler, her dakika size paylaşıyoruz. Evet, 3 saat önce diyor ki Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ve mahkum yakını yakından takip ettiği 12. yargı paketiyle ilgili süreçten gündemin ilk sırasına yerleşti. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemenin TBMM'deki ne zaman geleceği merak edilirken, özellikle genel af çıkacak mı ve infaz düzenlemesi olacak mı sorularının yoğunlaştığı söyleniyor. 3 saat önceki güncellenmiş haberden bahsediyoruz dostlar. Tabii ki bu süreçte Adalet Bakanı Akın Gürlek bir süre önce katıldığı televizyon programında diyor ki, vatandaşa adalete karşı olan güven duygusunun aslında var ama birkaç örnekten dolayı vatandaşın bir memnuniyetsizliği var. Biz bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Bir kısmın 12. yargı paketine koymayı düşünüyoruz. Bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Burada vatandaşımızın mağdur. Biz empati yapıyoruz. Aynı davada bir hakim kiracı olsa, dava açsa kendi davasını 4 yıl bakacak mı? Uygulamayla ilgili sorunları biliyoruz. İl ziyaretlerinde hakim ve savcı arkadaşlarla istişare halindeyiz. 12. yargı paketiyle özellikle yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin bir kısım tedbirler aldık. İnşallah bu yakın zamanda meclise gelecek demiş Merdo Merdo arkadaşlar. İnşallah eğer cumartesi veyahut da pazar işte 14 ile 18 arası yayına girersem bu 12. yargı paketiyle ilgili daha detaylı birkaç konuda bilgi verebilirim dostlar sizlere. Doğanay Şirin dostum, teşekkürler. Bey Cuma ne demiş? Bey Cuma kapalı cezaevi B1 koğuşunda Berkan Mandacıyım. İhtiyacım var şarkısını demiş. Gizem'den demiş. Zonguldak Beycuma kapalı cezaevi koğuşu. Berkan Bandacı'ya ihtiyacım var. Evet, güzel bir parça. Selamun aleyküm. Ben İhsan Yıldız. Evet Recep abi, sağ ol, var ol bizi düşündüğün için. Hakkını helal et inşallah. Sen de iyisindir. Çok şükür biz iyiyiz. Eşim Gülver'in için Gülay Akgül'den Gel şarkısını demiş. Ömrüm seni çok seviyorum demiş. Bana demedi, Gülver Hanım'a diyor. Gülver Hanım'a diyor ki ömrüm seni çok seviyorum diyor. İhsan Bey aklıma geldiniz. Mikrofonun başına oturdum. Direkt siz aklıma geldiniz. Bir de Bakkal Özgür aklıma geldi. Ne yapayım? Bakkal Özgür şiir, yani bir şarkı göndereceğimize en azından sizlere göndermeyi daha güzel buldum. Ve şu an 51 geçiyor. Sizin şarkınızı da çalalım. Ondan sonra yayına. İnşallah ben cumartesi veyahut da pazar günü 14 ile 18 arası veyahut da 19 arası uzun bir saat beraber oluruz diye düşünüyorum. Doğanay Şirin bu akşam bugün seri hızlı davrandı. Sağ olsun. İlk mesaj ondan geldi. Artık onu da dilime doladım diyorum. Merdo, Merdo'yu da ona gönderiyorum bugün. Bugün bizi şey görsün. Evet, Gülveren Yıldız ve İhsan Yıldız çiftinin şarkılarından sonra yayını Murat Bey alacak. Biliyorsunuz ben amatör bir insan olduğum için mağdur görün beni. Kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Herkese kolay gelsin. Moralinizi bozmayın. Cumartesi, pazar artık iki gün veyahut da bir gün veyahut da her gün inşallah fırsatımız olduğu sürece bol bol sohbetimizi ederiz dostlar. Merak etmeyin. Yaşadığınız çoğu duygunun çoğunun farkındayız. Müzikler, şarkıları ona göre daha hassas ve daha dikkatli seçiyoruz dostlar. Herkese hayırlı günler olsun.
1: Kalsın bu gece dünya sadece. Bizim etrafımızda dönsün.

0: reklamlar.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
2: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
5: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321

0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgi Canberi.
1: İnsan severse sözene gerek, sevda ocağında közene gerek.
0: Aşk yürektedir, yüzene gerek. Sevenin düşünde sevgi var, sözene gerek.
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi başlıyor. Murat'la Sevgi Çemberi.
2: Bu haber kader mahkumları ve kader mahkumu aileleri için.
3: Sevgili kader mahkumları ve onların kıymetli aileleri.
2: Kader mahkumlarımızın Zonguldak'taki tek sesi olan radyonuz. Devrek FM 93.0 frekansında saat 19 ile 21 arasında canlı olarak yayınlanan cezaevi özel istek programında içerideki ve dışarıdaki sevdiklerinize ses olmamızı istiyorsanız.
3: Onlara olan sevginizi ve özleminizi her an hissettirmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
2: Sponsorluk hizmetinden faydalanmak için bize mesaj atın, biz sizi arayalım.
3: Sponsorluk hizmeti için telefon numaramız 0507 380 0067.
2: 0507 380 0067.

Efendim herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler, mutlu akşamlar dileklerimi gönderiyorum. Tam 93.0 Devrek FM'de abonelere özel cezaevi istek programı başladı sevgili dinleyenler. Sesimizin ve sıcaklığımızın ulaştığı tüm canlara selam olsun diyelim. Evet, abone olan dinleyicilerimiz hemen mesajlarını ve isteklerini göndermeye başlayabilirler. Ferdi Tayfur şarkılarından sonra isteklerinize başlayacağız. Evet, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında bizleri dinleyen dinleyicilerimiz WhatsApp 0507 380 0067'den Devrek FM'e mesaj gönderebilirler. Sadece cezaevi mesajlarımız, abone olanların mesajlarını okuyorum sevgili dinleyenler. Cezaevi mesajı dışında normal dinleyicilerimiz mesajlarını ulaştırabilirler bizlere sevgili dinleyenler.

Efendim derbeder hayata tiryakiyim ben dedi sevgili dinleyenler. Evet, abone olan dinleyicilerimiz mesajlarını göndermeye başladılar. Gelen mesajların dakikasına göre de ben de listemi oluşturmaya başladım sevgili dinleyenler. Evet, ilk mesaj kimden gelmiş bakalım. 2367 göndermiş. İlker Erken'den. Evet, İlker Erken'den C10 koğuşundaki. Batuhan Cinel, Demircan İleri, Serhat Akar, Feyyaz Kurt, Emirhan Uyucu, Mutlu Eren, Namı Değer, Sabri Dayı, Emrullah Çakal, Arda Köroğlu ve B10 koğuşundaki Ethem Aktaş kardeşlerine. Ve bir de mesaj göndermişler. Hayatta rövanş yok, kurtuluş kuş, ağır kurşun. Abi iyi akşamlar, biz Zonguldak'ın M tipi kapalı cezaevindeki kardeşim Emirhan Uyucu'ya şarkı armağan etmek istiyoruz. Uyucu ailesi seni çok özledi demişler efendim mesajıyla birlikte. Evet, Zara Gurbet Türküsü, Aşu Eller, Mustafa Yıldız Doğan Sen Yoksun, Taner Olgun Sen Olsan Ağlaman mı? İkinci isteğim abi, bunu da araya katarsan sevinirim. Öyle ikiler mikiler araya katmak yok. Birle gidiyoruz efendim. Önce herkesin birer tane isteği yayınlanacak. Ondan sonra ikilere geçersek geçiyoruz sevgili dinleyenler. Evet, Zara o zaman. Zara istemişsiniz. Zara'dan Gurbet Türküsünü sizler için göndermiş olalım. Evet sevgili dinleyenler, önce herkesin birer tane isteği yayınlanacak. Ondan sonra ikilere geçebilirsek ikilere geçeceğiz. 21'e kadar vaktimiz var, zamanımız var. Herkes sırasını bekleyecek. Sırası gelen de mesajını

Evet, Zara Gurbet türküsünü dinledik hep birlikte sevgili dinleyenler. Evet, bugün yeni katıldı aramıza, yeni abonemiz oldu sevgili Pala, bugün abone oldu bizlere. Ona da selamlar, sevgiler gönderiyoruz, hoş geldin diyoruz. Abonelerimiz listesine ismini ekletti. Evet, selamun aleyküm, kolay gelsin Pala ben demiş. Tüm kader mahkumu kardeşlerime selam olsun. Bir gün sizin için de açılacak o kapı. Umut her zaman vardır. Rabbim tez zamanda tüm kader mahkumlarını ailelerine kavuşturur inşallah demişler. A8 koğuşunda olan değerli büyüğüm Cem Odayım'a, Gökdeniz Aktaş'a, Şahin Kocasoy'a ve İbrahim Nadul'a, Hasan Bastı Çakır'a, Samet Üzümcü, Halil Köroğlu'na, Röjat Gündoğdu'ya, Alper Başoğlu ve tüm A8 koğuşuna selam olsun. Gökdeniz Aktaş'a bir not demişler efendim. Tıpkı satranç gibidir hayat. Kimisi zayıftır, kimisi güçlü. Bazıları oyunun başında işe yarar, bazıları sonunda. Aynen hayatta olduğu gibi satrançta skor da tutulmaz. Çünkü 10 parçanı kaybedip yine de kazanabilirsin oyunu. Umut her zaman vardır, saygılar diye mesaj göndermişler. Sevgili Pala'dan gelmiş bu güzel mesaj. O zaman hemen isteğiyle devam edelim. Gazapizm'den istemişler. Unutulacak Dünler şarkısını rica ediyorum demişler. O zaman hep birlikte dinleyelim.

Efendim, o güzel çalışmayı da dinledik sevgili dinleyenler ve program tüm güzelliğiyle devam ediyor. Mesajlarınızı, isteklerinizi abone olan dinleyicilerimizin sevdiklerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Bahar Hanım mesaj göndermiş. Merhaba Murat abi demişler. A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e sıradaki şarkılar hediyem olsun ve canım oğluşum seni çok seviyorum çok özledim diye mesaj göndermiş Bahar Hanım. Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Sırayla gidiyoruz. Sizler vallahi böyle mesajı yazıyorsunuz. Normalde diyelim ki 4. sıradasınız. Onun üstüne bir daha yazıyorsunuz. 4. sıradan düşüyorsunuz 14. sıraya. Kendiniz kaybediyorsunuz. Eğer şu anda mesaj attınız ve mesajınız hala okunmadıysa demek ki daha henüz size sıra gelmemiş demektir. Sırayla gidiyoruz. Her zaman anlatmaya çalışıyorum. 10 kişi mesaj atsa 10. sıradaki kişinin dinleyeceği saat 50 dakika sonradır. Bir şarkıyı 5 dakikadan hesaplarsanız mesajı 10. sıradaki kişinin çıkacak dakikası

50 dakika sonradır sevgili dinleyenler. Ben bunları konuşuyorum, anlatıyorum ama pek de kale almadığınızı görüyorum. Sıkıntı yok. Siz yazar yazar durursunuz. Ben sadece sırası geldiği zaman okumuş olurum. Evet, devam ediyoruz efendim. Güneş Hanım'daydı sıra. Güneş'ten Halil'ine, Deha Bilimliyer'den bana sor istiyorum. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Seni seviyorum her şeyim diyerekten de Halil Bey'e bir mesaj göndermişler. Evet, Güneş Hanım'dan çok sevdiği Halil'e, Bahar Hanım'dan da çok sevdiği yeğeni A5'teki Serhat Özer'e hediye olarak geliyor.

Efendim mutluluğu bilirsin, mutsuzluğu bana sor. Güneş Hanım'dan Halil'ine hediye olarak gitmişti bu güzel şarkı. Evet sevgili Doğanay Şirin'in mesajıyla devam ediyoruz efendim. Selamun aleyküm. Ben Doğanay Şirin. Murat abi nasılsın demiş. Siyel Bey'den geliyorum, aklıma parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Ve mesajım demiş. Adil bir oyun beklemiyorum. Sadece kuralları benim koymamı bekleyin demiş efendim. Evet sevgili Doğanay Şirin göndermiş bu güzel mesajı. Evet sevgili Yunus'a da selamlar, sevgiler olsun. O da mesaideymiş. Kolay gelsin, dileklerimizi iletelim. Mesaideyim abi, kulağım sende demiş. Eyvallah sevgili Yunus'a da kolay gelsin diyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet Doğanay Şirin'in istek şarkısıyla devam edelim efendim. Mesajında ne demişti? Adil bir oyun beklemiyorum. Sadece kuralları benim koymamı bekliyorum.

Efendim, o güzel çalışmayı da dinledik. Bu arada Instagram kullanan dinleyicilerimiz Instagram'da Devrek FM sayfasını takip ediyoruz. Ve az önce bizim yayın saatimizin tanıtım resmi atıldı. O resmin altına mesaj yazan dinleyicilerimizin yorumlarını, mesajlarını program içerisinde değerlendiriyorum sevgili dinleyenler. Instagram'dan Devrek FM 93.0 sayfasına giriyorsunuz. Ve 6 dakika önce bir paylaşım yapıldı. Ustayla Damar Saati programının tanıtımı paylaşıldı. 6 dakika önce o resmin altına mesajlarınızı yazarsanız eğer program içerisinde değerlendireceğim sevgili dinleyenler. Bu da sizlere ayrı bir güzellik olsun. Devrek FM'e istediğiniz yerden, ister WhatsApp'tan, isterseniz Instagram'dan, her yerden mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. İşte böyle bir güzellik de yapıyoruz sizlere. Evet, Sultan Hanım'a gelmiş sıra. Sultan Hanım'ın mesajıyla ve istek şarkısıyla devam edelim sevgili dinleyenler. Böyle sırayla gidiyoruz işte. Aman aman aman aman. Herkes değerli, herkes kıymetli sevgili dinleyenler. Herkes öncelik istiyor. Ama işte acil olup da biz 112'de çalışmıyoruz. Yani abi acil çalsın. Allah, mübarek insan, biz acilde mi çalışıyoruz? Allah Allah, program yapıyoruz burada. Evet, Sultan Hanım'ın mesajıyla devam edelim. Selamun aleyküm Murat abim demiş. Aleyküm selam, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Bey Cuma C9 koğuşunda yatmakta bulunan Yaman Özdemir'e. Onu bir dakika bile unutmadığımı, onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Bugün görüş günüydü biliyorum, gelemedim. Sevgilim, sıkıntımı biliyorsun. Aramızda ne kadar engeller olsa da ben her daima yanındayım. Seni çok seviyorum. Yamanca'nın sultanından Uygar Doğanay kanım kurusun armağan ediyorum. Onun asla üzülmesini istemiyorum demiş efendim. Ve umut dolu yarınlar bizimle canımın içi. Anam babam her şeyim demiş. Vay, aşkınız daim olsun. Sultan ve Yaman için dinleyelim o zaman bu güzel şarkıyı.

Konya'dan da bir mesaj almışız. Konya'dan Hüseyin de bizlere kulak veriyormuş. Sıradaki şarkılar Ersin Usta'ya gelsin diyerekten mesaj göndermiş. Konya'ya da selam, sevgiler olsun. Konya'dan Hüseyin'den Ersin Usta'ya hediye olarak gidiyor en güzel şarkılar bu güzel akşamda. Evet, devam ediyoruz efendim. Zonguldak Devrek Bey Cuma M tipi kapalı ceza infaz kurumu C9 koğuşuna selam olsun. Elbet bir gün demişler. Ve mesajım, ben bu hayatı yaşayamadım, yaşayabilene helal olsun. Gözyaşlarımda mutluluk varsa ağlamak kaderim olsun. Azer Bülbül'den Zoruna mı gitti şarkısını çalar mısınız? Annenin çok selamı var, seni çok seviyor demiş. Ya bu mesajı atarken bir de en başa kendi isminizi yazsanız da ben kimin mesajını okudum onu da bilsek. Kendi isminizi yazmamışsınız ama döktürüyorsunuz. Annenin çok selamı var, seni çok seviyor. Tamam. Kimlere hediye etmişsiniz? Başta abim Ömer Kalkan demiş. Diğer isimler Recep Durmuş, Yamancan Özdemir, Gökhan Pekgezer, Ümit Beyazıt, Mevlüt Sarıtaş, Batuhan Haşhaş, Onur Dökmeci, Önder Aydın, Seymen Nalbant, Namı Değer, Gırgır Demet'inden selam olsun demişler efendim. Evet, mesajı okuduk ama mesajı kimin attığını bilmiyoruz. Hala o kadar uzun cümlenin arasında benim adım şu diye yazmamış sevgili kardeşim. Neyse, sağlık olsun. Biz görevimizi yapalım. İsteğini ve mesajını okuduk.

0: Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah zoruna mı gitti kardeş zoruna? Allah bilir kim çıkacak yarına. Sen gene de sarıl umutlarına. Derdim çoktur kardeş benim az değil.
1: Evet, zoruna mı gitti kardeş, zoruna mı? O güzel şarkıyı dinledik efendim. Aydın Bey'in mesajıyla devam ediyoruz. Öncelikle hayırlı akşamlar yine kızımı için aldım telefonu elime. Canım kızım Melike Aydeniz, seni çok sevdiğimi bilirsin. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Seninle güzel günlerimiz olacak. Sen sabırlı ol bana yeter. Güzel kızım bir tanem, seni başta ben olmak üzere ve ailen daima yanında. Sen yalnız değilsin, senin ailen büyük kızım. Ben aklıma geldikçe sana yazmaya çalıştım, kusuruma bakma. Neyse kardeşin, Volkan'a Aydeniz annen ve oğlun Emirhan çok sevgilerini gönderdiler. Hepsinin de selamları var. Seni çok seviyorum güzel kızım. Yeter ki dik durmayı öğren, az kaldı. Arkadaşların da selamları var. Bu şarkıyı yayınlarsanız memnun olurum Murat Bey. Bir de size gelsin ve Melike Aydeniz'e ve yanındaki arkadaşlarına gelsin. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Bergen'den Garibin Çilesi Ölünce Biter şarkısını istemişler efendim. Evet, Bergen'den dinleyelim. Garibin Çilesi Ölünce Biter, Mezarda Biter. Mezarda da bitmiyor ki. Keşke mezarda bitse yani ha. Neyse, derin konular bu konular. Fazla girmeyelim derin konulara. Sevgili arkadaşlar bakın, o kadar iyi niyetimle bir program yapmaya çalışıyorum. Oradan mesajlar yazıyorsunuz falan, benim cevap da vermemi istiyorsunuz. Ama ben sizin her yazdığınıza cevap vermeye kalkarsam ben programa konsantre olamam arkadaşlar. Yani ya programı dinleyeceksiniz, öyle dinlemiyor, adam şimdi dinlemiyor, rastgele mesaj atıyor. Programda kim var, Murat mı var, başkası mı var bilmeden rastgele mesaj atıyor. Abi ikinci mesajı atabilir miyim? Atamazsın, şu anda atamazsın. Daha birler bitmedi ki ikiler. Zaten anons yapıyorum. Birler bittiği zaman ikilere geçiyoruz diyorum. Lütfen, vallahi yoruluyorum ya. İnanın çok yoruluyorum. Birbirimize yorgunluk vermeyelim. Ben de buraya geliyorum. 2 saat böyle kafa dağıtmaca, güzel yayın yapmaca, günün yorgunluğunu, günün stresini atmak için geliyorum. Ama lütfen birbirimizi yormayalım arkadaşlar. Yani bu bir abone olmuşsundur. Bir, yapman gerekenler belli. Abone olursun. Sonra program başlar 19'da. Bir tane istek şarkını, güzel mesajını yazarsın. Ve sıranın gelmesini beklersin. Eğer mesajın gelmediyse, okunmadıysa, anla ki daha sana sıra gelmemiş. Senden önce başkaları var sırada. Sizlerden özellikle rica ediyorum. Yormayalım birbirimizi.

Evet, Ebru Acar Instagram'dan Devrek FM sayfasından mesaj göndermiş. Her akşam aynı saatte nice gönlü bir araya getiren hasretlere ses olan güzel yürekli insan, yayınlarınız daim olsun demişler. Teşekkürlerimizi iletiyoruz, sağ olun, var olun. En güzel şarkılar size ve sevdiklerinize de hediyemiz olsun diyelim efendim. Evet, reklamlara gitmeden önce bir şarkı daha dinleyelim. Sonra reklamlarımız var. Reklamlar sonrasında mesajlarla ve isteklerle devam edeceğiz. Abone olanlar ya da abonelik hakkında bilgi almak isteyenler 0507 380 0067'den mesajlarını gönderebilirler. 0507 380 0067. Evet sevgili dinleyenler, yolumuza, muhabbetimize, sohbetimize devam ediyoruz. Canan Hanım'ın mesajıyla devam edelim. Selamun aleyküm Murat kardeşim, Muğla Fethiye'den Canan ablandan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Beycuma Kapalı Cezaevi C4 koğuşunda bulunan mis kokulum canım oğlum Recep Can Koçaklı, Rıfat Can Kaşka, Berat Eren, Özkan Kandil ve C4 koğuşuna tüm kader mahkumları ve Devrek FM dinleyenleri için Gazapizm'den bir anne sohbeti parçasını rica ediyorum. Kolay gelsin, Allah'a emanet olun demişler efendim. Ve o güzel şarkıyla devam ediyoruz. Sonrasında reklamlar, reklamlar sonrasında isteklere kaldığımız yerden devam.

Ölüm gözlerimi görüyor. Ben de onu hep bir döngü biliyorum. Başladığım yerde sonu. Anne insan deli dolu. Çünkü bir yaşamı var ve çığ gibi bir korkusu. Ancak hiçbir zaman konuşmadık bunu. Sana hep bir mutlu senaryoda gözükmenin oyunu. Aldı paylaşımı elimizden ara koydu. Aslında dayanışmak daha güzel, daha sonsuz. Sonra uzuyordu yollar. Bir şeyleri başarmak mı, üzülmüyor olmak. Senin de kalbin kırık görüyordum çoktan. Anne aşkı böyle öğretmiyor müfredat.

0: Şimdi reklam.
1: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
2: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
3: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
2: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476.
2: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak.

0: İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran Serkan Köktürk.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru.

0: 2 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Sevgi camileri.
2: Sevgi sayfası açılır. Mısra mısra okunur. Sevgi vücutta, kalbe incitmeden dokunur.
1: Sevgi gönül dostunu kırmaktan çok gocunur. Sevgi ne güzel sözcük. Her dilde olmalıdır.
2: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
1: Murat'la Sevgi Çemberi devam ediyor. Murat'la Sevgi Çemberi. Sevgi Çemberi.
3: Yakomuz Balıkçı.
4: Efendim ve reklamları da geride bıraktık sevgili dinleyenler. Şimdi günün yorgunluğunu, günün stresini atmak adına güzel bir Halit Bilgiç. Gider mi gider?

her zaman varlığıyla mutlu olduğunuz, her zaman derdinizi, sıkıntınızı paylaşabildiğiniz, rahatlıkla konuşabildiğiniz güzel yürekli insanlar vardır mutlu.

mutlaka ki. Onlara hediye olmuş olsun sizlerin de. Yüreğinizdeki, gönlünüzdeki güzel insanlara gelmiş olsun. Halit Bilgiç benim çok sevdiğim sanatçılardan bir tanesidir. İlk Halit Bilgiç'i Söyleme şarkısıyla tanımıştım. Ve ondan sonra da zaten Halit Bilgiç'in bütün şarkıları ve her zaman olduğu gibi hem şarkıların duygu yoğunluğu hem de Halit Bilgiç'in kendine has yorumuyla birlikte dinlettiriyor kendisini ve bizler de büyük bir keyif aldık dinlerken. Evet, devam ediyoruz mesajlara ve isteklere kaldığımız yerden sevgili dinleyenler. Sırayla gidiyoruz. İkilere geçeceğiz gibi geliyor sevgili dinleyenler. İkinci isteklere geçeceğiz gibi. Birleri tamamlıyoruz. İkilere geçeceğiz. Zaman onu gösteriyor. Ha, biraz daha vaktimiz var. İkinci isteklerinizi yayınlayacağım. B8 koğuşunda Emre Köse'den A2 koğuşunda kalan canım eşim Tansu Köse için Rafet Erroman'dan Seni Seviyorum çalar mısın? Çalarsan sevinirim, herkes bir yana, sen yanı başıma dünyam, seni çok seviyorum. Ayrıyeten canım abim Selahattin Köse'ye abim şarkısını çalar mısın abim, tüm kader mahkumlarına gelsin, iyi ki varsın demişler. Abim iyi ki varsın demiş, abisine demiş herhalde. Evet, ben Rafet Erroman'ı görmemiştim. Mustafa Yıldız Doğan'dan abim şarkısını hazırlamıştım. O zaman önce Mustafa Yıldız Doğan'dan abim şarkısını dinleyelim. Hemen peşine de Rafet Erroman'ı paylaşmış olalım. Yine sizin mesajınızı okuyalım. B8 koğuşunda neyse. Evet, onu o zaman çalalım o zaman. Şimdi birinci mesaj ve birinci istek olarak abimi dinleyelim.

kimseye borçlu olmamış. Saçında

Efendim, Ay Yıldız demişken bu arada milli takımımıza başarılar diliyoruz. Dünya Kupası bu akşam başlıyor sevgili dinleyenler. Milli takımımıza da başarılar diliyoruz Dünya Kupası'nda. Devam ediyoruz efendim güzel şarkılarla yolumuza, muhabbetimize, sohbetimize. Ve Rafet Erroman'dan Seni Seviyorum istenmişti. Onu paylaşacağız sevgili dinleyenler. Hemen tekrardan mesajı okuyalım. B8 koğuşunda Emre Köse'den, A2 koğuşunda kalan canım eşim Tansu Köse için Rafet Erroman'dan Seni Seviyorum çalar mısın? Çalarsan sevinirim. Ve mesajım herkes bir yana, sen yanı başıma dünyam, seni çok seviyorum. Ayrıca

zaten canım abim Selahattin Köse'ye de abim şarkısını çalar mısın demişlerdi. Ve tüm kader mahkumlarına gelsin, iyi ki varsınız demişler efendim. Teşekkür ediyoruz ve o zaman... Rafet Enroman dinleyeceğiz. Emre Köse'den, B8 koğuşunda Emre Köse'den. A2 koğuşunda çok sevdiği eşi Tansu Köse'ye. Ne çektireyim?

Burcu. Efendim, o güzel çalışmayı da dinledik ve Meral Altay'ın mesajıyla devam ediyoruz. Selamlar, iyi yayınlar dilerim Murat Bey. Meral Altay ben demiş. Beycuma açıkta olan eşim Volkan Altay'a Orhan Ölmez'den Gelsene şarkısını armağan ediyorum. Canım eşim ne güzel söylemiş Cemal Safi. Tiryaki gönlümden olmasın kuşkun. Tek sana müptela, tek sana düşkün bu gönlüm. Güzel akşamlar demişler efendim. O zaman Orhan Ölmez'le devam edelim. Meral Altay ve Beycuma açıkta yatan çok sevdiği eşi Volkan Altay'a hediye olarak gelsin bu güzel şarkı.

Evet, kurban oldum. Gelsene. Meral Altay'dan çok sevdiği eşini Volkan Altay'a hediye olarak gitmişti bu güzel şarkı. Evet, Yunus ne demişti? Bir bakalım sevgili dinleyenler. Sevgili Yunus ne demişti? Selamünaleyküm, ben Ankara'dan Yunus. Devrek cezaevinde bulunan kardeşim Doğanay Şirin'e, Ankaralı Hüseyin'den ya bize her yer Ankara parçasını istiyorum ve mesajım kendi içimde kopardım kıyameti. Bundan sonra ateş olana yaşatırım cehennemi Yunni demiş efendim. Evet sevgili dinleyenler, hafta içi 19 ile 21 saatler arasında abonelere özel cezaevi istek programıyla ben Murat sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Sizler de abone olarak cezaevindeki sevdiklerinize istek programında isteklerinizi gönderebilirsiniz. Bilgi almak isteyenler WhatsApp'tan 0507 380 0067'den bilgi almak istiyorum diye yazarsanız gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz sizlere sevgili dinleyenler. Son yarım saatimiz cezaevi mesajı değil de normal dinleyicilerimiz mesajlarını yazabilirler. 0507 380 0067'den Devreg FM WhatsApp hattına mesaj gönderebilirsiniz. Yine aynı şekilde Devreg FM'in Instagram sayfasına Ustayla Damar Saati programının resminin altına mesajlarınızı yazarsanız oradan da mesajlarınızı

Efendim devam ediyoruz. Vallahi yavaş yavaş vedaya doğru geliyoruz. Bu arada da başka işlerim de var. Onları da halletmeye çalışıyorum. Bir yandan size yayını halletmeye çalışıyoruz. Sonrasında da diğer işimizi de halletmeye çalışıyoruz. İhsan Yıldız'ın mesajını gördüm. Bu şarkıdan sonra onu değerlendireceğim.

Efendim bizi bu hallere koyan biri var, o güzel çalışmayı da dinledik ve İhsan Yıldız'ın mesajıyla devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Ben İhsan Yıldız, gözümün nuru, en büyük hasretim, en büyük özlemim, can eşim, gülverenim. Seni çok seviyorum, Allah'ıma emanetsin. Tefo Seko, bu aşkın eşi benzeri yok, çalar mısınız bizim için? Tabii ki, o zaman İhsan Yıldız ve çok sevdiği aşkı Gülveren için gelsin.

Evet, hayırlı yayınlar Murat Bey. Sıradaki şarkı A5 koğuşunda yatan can parçam Serhat Özer'e ve abisi Barış Demirel'e gelsin.

0: olmasın.
1: Efendim yanımda sen olmayınca. Koray Avcı bizlerle birlikte oldu. İyi geceler kardeşim, bugün Becuma, kapalı kadın cezaevi A1 koğuşundan tahliye olan demişler. Esra Sultan'dan bütün koğuş arkadaşlarına kocaman sevgiler selamlar demişler efendim. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim o zaman bizler de. Evet, şöyle bir bakalım. Esra Sultan'dan bütün koğuş arkadaşlarına kocaman sevgiler ile. Sevgilisi Kenan Danışmaz ile birlikte şu anda bizleri dinliyorlarmış. Müslüm Baba'dan bir şarkı tüm koğuş arkadaşlarıma gelsin. Allah herkesi kurtarsın demişler. Teşekkürler. Evet, Tuğçe'den mesaj gelmiş ama zaman yetmedi şu anda. Vakit yok. Mesajı okuyalım. İyi akşamlar Murat Bey. Ben Tuğçe Kocabacak. Benden tüm A1 koğuşuna Ankaralı İbocan neyin kafasını yaşıyorsun sen şarkısını çalar mısınız demişler. Zamanımız yok. Sıradaki güzel şarkı hediyemiz olsun diyelim Tuğçe Kocabacak ve tüm sevdiklerine.

Evet, artık veda zamanı geldi. Son gelen mesajlara bakıyorum. Bey Cuma C9 koğuşunda yatmakta bulunan Yaman Özdemir, canımın içi en güzeller bizim olsun, küçücük dünyamda görülmez yazıyla yazdım seni, seni çok seviyorum demiş efendim mesajında. Evet, Murat Bey iyi akşamlar, ben A1 koğuşundan Ceren Yiğitoğlu, benden arkadaşım Gülçin Özdemir'e Ali Baran'dan Gülbahçesi şarkısını çalar mısınız şimdiden, teşekkür ederim demişler. Son dakikalarda gönderdiniz mesajları, isteklere yer veremiyorum, en güzel şarkılar size hediyem olsun, yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde buluşmak üzere. Erkenden atarsanız mesajlarınızı, erken sıra gelir sevgili dinleyenler. Allah'a emanet olun, hadi eyvallah.

0: Reklamlar.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri,

0: halkının hizmetindedir.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Saka Subayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici gazla biraz, acelem var benim.
5: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
6: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: Devrek FM
7: 93.0. Devrek FM.

0: Levrek FM 93.0.
1: Siz istediniz, biz de yaptık.
2: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
1: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
2: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
1: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
2: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
3: İsa ile Saklı Düşler başlıyor.

0: Sen ne bilsin? Bana aşktan söz etme. Sevmek kim, sen kimsin? Alim Yaşar Efsanesi Cengiz Kurdoğlu'yla birliklerimizin startını verdik. Efendim herkese hayırlı akşamlar, herkese hayırlı günler, herkese hayırlı saatler diliyorum. Derek FM'den 93.0 Türkiye'nin çok dinlenen radyosu Derek FM stüdyolarından herkese tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Kalbi özlemle çarpanlar, radyolarının ışığında teselli arayanlar, mesaide direksiyon sallayanlar ve evinde sessizliğe dinleyen can dostlar, iş yerlerinde ve benim tahmin edemediğim değişik mekanlarda, daha doğrusu sesimin ulaştığı her yere kucaklar dolusu selamlar olsun. 93.0 Devrek FM frekanslarında saatlerimiz 21.12'yi göstermekte. Efendim, kelimelerin bittiği, şarkıların emaneti devraldı. O dertli ve vakur kuşağı bir kez daha hoş geldiniz dostlar. Dün akşam bıraktığımız gibi o asil duruşu, o dinlendirici havayı hiç bozmuyoruz. Aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, gönül kapılarınız açıksa, radyonuzun sesi biraz hüzne ayarlıysa, o zaman buyurun başlayalım bakalım dostlar. Hepinize tekrar hayırlı akşamlar diyelim. Şöyle güzel bir ikinci çalışmamla yolculuğumuza devam edelim diyelim bakalım. Efendim, öncesinde WhatsApp hattımı bir de sizlere hatırlatayım. 0507 380 0067 0507-380-067 WhatsApp hattım devrede sevgili dostlar. Mesajlarınızı, duygularınızı, gönlünüzden geçenleri ulaştırabilirsiniz. Mesajlarınızı gönderirken lütfen isimlerinizi de yazın dostlar diyelim. Hemen şöyle sıradaki şarkımla yolculuğumuz başlasın. Efendim, 93.0 Devrek FM stüdyolarında Devrek FM frekanslarına, İsa ile Saklı Düşler programına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Keyfiniz daim, muhabbetiniz bol olsun.
1: İsa ile Saklı Düşler.

0: oldular. Samimiyet haftası oldu bu gençlik. Samimiyet haftası oldu bu gençlik. Samimiyet haftası oldu bu gençlik.
1: Nisa ile saklı düşler.
2: Devrek efendim.

Belki diyor beni hatırlarsın diye diyor kapına diyor kırmızı bir gül bıraktım. Sinan Özen o güzel çalışması bizlerleydi dostlar. 93.0 Devrek FM'de gecenin en sakin, en huzurlu saatleri yavaş yavaş demleniyor. Şarkılar arkası arka arkaya sizlerle birlikte oluyor. Kalbimizi dokunuyor bu güzel şarkılar. Biz de mikrofon başında sizlerin o eşsiz, o sessiz ortaklığına eşlik ediyoruz. Bazen bir şarkı duyuyoruz ya hani, bazen bir şarkı duyuyoruz bir yerlerden kulaklarımıza aşina olur. Sanki o şarkı bizim için yazılmış gibi düşünürüz değil mi? O anda o şarkı sanki durmuş durmuş beni tanımış, beni anlamış ama o şarkıyı da bana yazmış gibi düşünürüz. Sanki bizim söyleyemediğimiz ne varsa o bizim yerimize dile getirmiş gibi. İşte tam bu yüzden buradayız dostlar. Kelimelerin bittiği, dertlerin ve hasretin başladığı o yerde frekansınızı Devrek FM'e sabitleyen tüm dostlara yürekten selam olsun. İsa ile Saklı Düşler programına hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz dostlar. Bu gece de gurbette yol gözleyenlerin kalbinde sessizce özlem büyütenlerin ve akşamın bu vaktinde yalnızlığına bir bardak demli çay ile eşlik eden dostların yanındayız. Sesimizin ulaştığı her yere dert ortağınız olmaya devam ediyoruz dostlar. Şimdi sözü daha fazla uzatmayacağım. Şöyle fantezi müziğin o en asil, en oturaklı seslerinden birine daha yer vereceğiz. Mikrofonu sevgili Oğuz Yılmaz'a bırakıyor olacağız. Biz de radyoların sesini biraz daha açıp bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Ama öncesinde mesajlarınızı ulaştırmışsınız. Mesajları bir değerlendiriyor olayım. Ferdi müdürüm gelmiyor mu demiş. Evet, Ferdi müdürümüz gelecek. Şu aralar biraz yoğun. Gelmeyecek anlamına gelmiyor tabii ki bu. Ya yarın ya da öbürsü gün Ferdi abi mikrofon başında olacak. Ferdi abimize, Ferdi müdürümüze koşacaksınız inşallah diyelim. Ferdi reaksiyonda demiş, yine o var, yılların hasreti bitti. Şimdi sevgi dolar yeni yüzüyle Devrek FM göklerde demiş. Ferdi müdürüme gelsin demiş, eyvallah, selam olsun. Selamünaleyküm demiş, aleykümselam. İsa Bey hayırlı yayınlar dilerim. Karadeniz Ereğli'den Mustafa ben. Bey Cuma Kapalı A1 koğuşunda bulunan eşim Ceren'e selamlarımı yolluyorum. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Eyvallah.

0: Siz istediniz, biz de yaptık.
1: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
1: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
0: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
1: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 0

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki...

son defa diyor. Bu son. Son defa seni göreyim. Yeter ki gel. Son defa o güzel yüzünü göreyim. O yaşadığımız güzel şeyleri tekrar gözümün önünden film şeridi gibi geçsin diyor değil mi? Ümit Yaşar Ulaştırın dostlar. Son defa bizlerle birlikte oldu. Efendim saatlerimiz 21.45 şu dakika itibariyle. Birazdan reklama gideceğiz. Reklam arasın. Reklamdan sonra babalar resteli yapacağım dostlar. 5 baba sanatçıyı ardı ardına yayınlıyor olacağım. Efendim devre devam ediyoruz birliklerimize. Saatlerimiz gecenin en tenha, en kuvvetlerini işaret ediyor şu dakika itibariyle. 93.0 devrek FM frekanslarında kelimelerin iyice ağırlaştığı, anıların zihinde birer birer canlandığı o saatlerde şu anda. Hani derler ya, insan en çok geceleri dinler kendini, iç sesini, şehir uykuya daldığında, dışarısı sessizliğe büründüğünde insanın kalbindeki o gürültü başlar yani böyle. Hepiniz bilirsiniz. Kiminin gurbette bıraktığı sevdası, kiminin yarım kalmış bir hikayesi, kiminin de sadece sabırla beklediği güzel günleri dökülür bu vakitlerde aslında masaya. İşte o yüzden bu saatte radyosunun ışığına sığınan, iş yerinde, evinde, arabasında, daha benim tahmin edemediğim değişik mekanlarda, başında sabır çeken, gözü pencerede özlem büyüten tüm güzel yüreklere selam olsun tekrar. Yalnız değilsiniz.

var devreketen sizlerle, bizler yanınızdayız. Sesimizle, kalbimizle ve bu dertli şarkılarımızla sizinleyiz. Şimdi lambalar tamamen sönsün, radyoların sesi biraz daha açılsın. Arabeskin o buğulu en derinden gelen seslerin mikrofonu devralacak birazdan. Çünkü babalar stili yapacağız dostlar. Efendim şöyle gelen mesajlarınızı bir değerlendireyim. Ben Meral Eğriyer, İstanbul Avcılar'dan yazıyorum. Beycuma Açık Cezaevi C2 koğuşunda bulunan eşim Dursun Eğriyer'e selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim demiş. Mesajını sonlandırmış. İsa Bey iyi akşamlar. Ben A1'den Gülcan. B9'da bulunan sevgilim Hüseyin Kalmaz'a Çağla. Çağla bir seni düşündüm şarkısını istiyorum. Kendisine iyi geceler diliyorum demiş. Allah'a emanet ol demiş. Eyvallah, çok teşekkürlerimizi ulaştırmış olalım. Efendim devam ediyoruz birliklerimize. Şimdi bir ardı ardına iki şarkı gelecek. Bir tanesi Ali Baran Gül Bahçesi. Diğeri de Metin Şentürk Allah Biliyor Gülsün'ün güzel şarkısı. Bizlerle birlikte olacak. Şu mesajı da okuyayım. İsa Bey iyi akşamlar. Ben A1 koğuşundan Ceren Yiğitoğlu. Benden arkadaşım Gülçin Özdemir'e Ali Baran Gül Bahçesi şarkısını çalar mısınız? İyi yayınlar demiş. Mesajını sonlandırmış. Evet. Mesajlara devam edeceğiz dostlar. Şöyle bırakalım bakalım sözü Ali Baran'a, sonrasında da Metin Şentürk ve sonrasında reklamlarımız var. Reklamların hemen ardına Babalar Hastalığı'yla geliyoruz dostlar. 0507 380 0067 WhatsApp attım. 0507 380 0067.

İsa ile saklı güçler.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

0: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67. Taksici Mehmet burada.
0: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
0: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
0: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
0: 0537 237 46 18.
3: Taksici gazla biraz, acelem var benim.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
0: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi,
0: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
0: 0372 556 14 76
1: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
0: İpek Kuyumculuk,
1: altın zarafet, pırlanta şıklık, hediye de en doğru adres.
0: Özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel modeller sizi bekliyor.
1: İpek Kuyumculuk, değeriniz parlasın.
0: Sedat Karagül'le.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23

0: sindedir.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 06.

Ağlama, ağlama sen göz bebeğim, ağlama. Efendim 93.0 Devrek FM frekanslarında saatlerimizi 22.06 yaptık şu dakika itibariyle. Birlikteliğimizin son bir saat içerisine girdik. Ve şimdi dostlar gecenin en koyu efkarın en asil saatinde Devrek FM mikrofonlarında zaman durdurma vakti geldi mi sizce? Hadi bakalım zaman durdurum o zaman. Radyolarınızın sesini biraz daha açın şöyle.

Işıkları biraz daha kısın. Çünkü şimdi kelimelerin de tariflerin de sustuğu, sadece babaların konuştuğu o özel dakikalara geliyoruz dostlar. Fantezi ve arabesk müziğin 5 büyük çınarını, 5 büyük efsanesini peş peşe ağırlıyor olacağız bu gece. Orhan Gencebay'la derine dalacağız. İbrahim Tatlıses'le hayatın yorgunluğunu paylaşacağız. Ferdi Tayfur'la hasret çekenlerin, gurbette yol gözleyenlerin özlemine ortak olup Cengiz Kurdoğlu'yla geceyi selamlayacağız. Ve nihayetinde sözü dertlerin tercümanı Müslüm Gürses'e bırakıp bu resteli yüreklerimize mühürleyeceğiz. Evet, söz bitti. Hatıralar başladı. Kalbi özlemle çarpan, gecenin sessizliğinde anılarıyla baş başa kalan herkes için geliyor bu şarkılar. Babalar resteli başladı dostlar. Kulaklarınız bizde olsun. Radyoların sesi full açılmasın tabii ki. Şimdi komşuları başımıza bela etmeyelim değil mi? Radyoların sesi biraz açılsın. Şöyle son mesajlarınızı okuyayım. Gelen mesajlarınız var, onları bir değerlendireyim. Selamlar, hayırlı akşamlar İsa Bey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Derek FM ailesine. Ordu'dan Filizmen, İbrahim Erkal'dan Adam Gibi şarkısını çalar mısınız? Bana, size ve tüm Devrek FM'e gönül vermiş herkese gelsin, sorunsuz yayınlar diliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bizden de Ordu'ya selam olsun, memleketime Ordu'ya selam olsun hemşerilerime. Orada dinleyen çok dostlarımız var, sevenlerimiz var. Vallahi özledim memleketimi ya, Ordu deyince şimdi. İnşallah en kısa zamanda bir planlıyorum, bakalım nasip olursa bu yazın orada olacağım. Bizden de selam olsun tekrar. İbrahim Erkal ulaştırıyor olurum. Lakin babalar resteninden sonra. Evet, şöyle bakalım. Efendim, babalar resteni geçiş yapalım bakalım. Şöyle. Hadi bakalım sizler. 93.0 Türkiye'nin çok dinlenen radyosu Devrek FM stüdyolarında İsa ile saklı üçlerdesiniz. Keyfiniz daim, muhabbetiniz bol olsun.

Vallahi gecenin ilerleyen saatlerine Cengiz Baba'nın sesi ne güzel gitti değil mi dostlar? Kadife gibi bir ses. Ağzına yüreğine sağlık diyelim Cengiz Kurdoğlu'nun. Cengiz abiye de buradan selamlar göndermiş olalım. Evet dostlar, 93.0 Devrek FM stüdyolarında, Devrek FM frekanslarında bu geceki yolculuğumuzun artık son virajına doğru, son yarım saatine doğru giriyoruz can dostlarım. Saatler gece yarısına doğru yaklaşırken dışarıdaki gürültü tamamen azaldı. Yani tamamen dedim demeyeyim de şehir derin bir sessizliğe bürünüyor yavaş yavaş. Şimdi sadece biz ve radyolarımızın oloş ışığında yeşeren hatıralarımızla baş başayız. Bir taraftan da şeye bakıyorum. Meksika Güney Amerika maçına bakıyorum. Dünya Kupası başladı. Uzun zamandır beklediğimiz Dünya Kupası başladı. Bu Dünya Kupası yolculuğunda Devrek FM ailesi olarak Türkiye'mizi

Gönülden, yürekten başarılar diliyorum sevgili dostlar. Bazı meydanlarda belediyeler, bunu da hatırlatmasını yapmış olayım. Birçok meydanda belediyeler milli maçı veriyor olacak. Sizin de muhtemelen bilginiz vardır. Eğer yoksa tabii ki internet üzerinden hangi belediyeler nerede ne yapıyor bunu görebilirsiniz. Tabii ki belediyelerin ikramları da oluyor. Çorba ve simit veriyor bazı belediyeler. Meydanlarda maçı veriyor. Yani o keyfi, o anı hep birlikte yaşayalım dostlar. Gerçekten sabah, evet sabah 7'de olacak Türkiye'nin maçı. Erken bir saat. Kalkmak zor olacak hafta sonu. Ama tabii ki Türkiye'miz için, milli takım için, milli gurur için, vatan için uykumuzdan kalkıp gidip oraya toplu bir şekilde, kalabalık bir şekilde o maçları izlemek gerekiyor değil mi dostlar? Daha güzel oluyor. Vallahi ben seviyorum kalabalıkta izlemeyi, milli maçları. Güzel oluyor. Hadi bakalım, inşallah Dünya Kupası yolculuğunda tekrar milli takımımıza başarılar dileyelim sevgili dostlar. Bizler devam edelim. Bu son dakikalarda tempoyu hiç yükseltmiyor, ruhumuzu dinlendiren, içimizi eriten o en sakin, en vakur fantezi ve arabesk eserlerle yolumuza devam ediyoruz. Kimler var? İbrahim Erkal, Murat Kurşun, Orhan Ölmez ve Çiğdem Elmez, Yare Gidelim ve son şarkımı ulaştırmış olacağım sevgili dostlar. Eğer hala uyumadıysanız radyolarınızın ışığı, karanlığı aydınlatmaya devam ediyoruz tabii ki. Çayınızdan son yudumları alın, koltuğunuza yaslanın ve bu son yarım saatin tadını bizimle çıkartın sevgili dostlar diyelim. Biz buradayız. Sözü bir kez daha uzatmayalım çok fazla. Müziğin o asil gücüne bırakıyoruz. Ondan önce şöyle bakalım. İyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı Devrek Açık Cezaevi Kenan abi ve C10 Koğuş'una selamlarımı da gönderiyorum diyerek mesajımı sonlandırmış sevgili kardeşim. Eyvallah, bizden de selam olsun diyelim. O zaman hadi bakalım şöyle geçiş yapalım bakalım şu güzel İbrahim Erkal Sırılsıklam isimli güzel çalışması bizimle birlikte olsun. Artık sonrasında da veda için geleceğim sevgili dostlar.

0: İsa ile Saklı Düşler.
1: Saklı Düşler yayında.
2: Devrek FM.
3: Gel ne olur, şimdi tam vakti. Geç kalma ne olur, zaten

Dostlar, keyifler nasıl? Umarım keyifler iyidir, keyifler yerindedir. Efendim, veda vaktim geldi ama şimdi veda etmeyeceğim. Bir iki şarkı sonra veda ediyor olacağım. Şöyle mesajlarınızı, son mesajlarınızı okuyorum. Arkadaşım üst senedir cezaevinde, moral olsun demiş. Rabbim moralini yüksek tutmayı nasip etsin inşallah kardeşim benim. Umarım tez zamanda kavuşursun arkadaşınla diyelim. İsim yazmamışsın ama. Şöyle bakalım. Emeğinize, yüreğinize, sesinize sağlık demiş. Şarkılar ve yayınınız çok güzel. Daim olsun inşallah. Emeğinize sağlık isabet demiş. Mesajını sonlandırmış. Eyvallah. Bizden de selam olsun. Biz de çok teşekkür ederiz. Burada oldunuz, dinlediniz. Beni misafir ettiniz. Evinize, evlerinize, iş yerlerinize, arabalarınıza sesimi duyurdunuz her tarafa diyelim. Evet, şöyle bakalım. Merhabalar, kolay gelsin, hayırlı yayınlar dilerim, İstanbul'dan sizi dinlemekteyim, adım Caner demiş. Sıradaki şarkıyı Beycuma cezaevinde yatmakta olan Ethem Aktaş, Mutlu Eren, Sercan Erdem, Devrek cezaevinde yatmakta olan Balatlı Çiko'ya, A1 koğuşunda yatan kardeşlere, A6 koğuşunda yatmakta olan dostlara, tüm kader mahkumlarına ve Medine Özkan'a gelsin demiş. Mesajını sonlandırmış dostlar. Evet, mesajlarınız bu kadar. Her ne kadar okuyamadığım varsa, yer veremediğim varsa kusuruma bakmasınlar artık. Mesajları okumayacağım. Son şarkılarım bunlar. Veda için birazdan geliyor olacağım. Kurtuluş Kuş var sırada. Onu ulaştırmış olayım. Sonrasında veda için buralarda olacağım.

0: kalesine yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor?
1: Vay vay vay vay vay vay. Ben de katlayıp bu güzel Serkan Kaya şarkısına dedim ama galiba birazcık sesimin kötülüğünden. Eyvallah dostlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni burada yalnız bırakmadınız, dinlediniz dostlar. Saat 21'de başlattığım birliklerimi bu 2 saatlik huzur ve hüzün kuşağında en taze seslerle yola çıktık sizlerle beraber dostlar.

Babalar Resteri'yle dertleştik ve son yarım saate ruhumuzu dinlendiren o en asil fantezi eserleriyle gecenizi mühürledik. Bizleri loş ışıklı odalarınıza, yalnızlığınıza, mesaideki iş yerlerinizde, evlerinizde, araçlarınızda bizi misafir ettiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Umarım dertlerinize biraz olsun tercüman olmuşuzdur diyelim. Yalnızlığına biraz olsun yoldaş olmuşuzdur umarım. Şimdi ben mikrofonu kapatıyorum ama sakın siz radyonuzun başından ayrılmıyorsunuz tabii ki. Frekansınızı değiştirmeyin çünkü benden hemen sonra gecenin o en tenha, en koyu demlerinde mikrofonu devralacak çok özel bir isim geliyor. Sevgili kardeşim Hüsran, Hüsran'la Hüsranlı Saatler ile mikrofon başında olacak. Bu gecenin karanlığını o eski şarkılarıyla doldurmaya devam edecek tabii ki. Emanet şimdi onda. Yüreğinizdeki umut, yüzünüzdeki tebessüm hiç eksik olmasın. Bir sonraki yayında aynı saatte yeniden bu güzel frekansa buluşmaya çağırıyorum. Sizi davet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Devrek FM'de kalın. Geceniz hayırlı. Rüyanız huzurlu olsun. Diyelim. Mikrofonun duyguları sevgili Hüsran devrediyorum. Aranızdan Çiğdem Elmas'la ayrılıyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Her ne kadar suç insan tesek affola diyelim. Allah'a emanet olun.

0: adamlar. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
4: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
3: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
4: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
3: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
4: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
3: Telefon 0542 214 6645.
5: Nova Pide Börek Salonu.
4: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
5: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
4: Telefon 0501 737 67.
2: Devrek FM
6: 93.0 Devrek FM.

Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Takip saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programdan ötürü sevgili İsa abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak için tekrardan mikrofonumuzun başındayız dostlar. Saatlerimiz 23.07'yi gösterirken kalplere, yüreklere dokunan, yüreğinizin en derin yerine işleyen birbirinden damar şarkılarla startımızı vereceğiz. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı

0: WhatsApp istek hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz dostlar. İstekler, mesajlar gelmeye başladı bile. Bu akşam da her zaman olduğu gibi önceliğimiz programımıza sponsor, abone olan dinleyicilerimiz olacak. Sizler de yayınımıza sponsor, abone olmak istiyorsanız eğer WhatsApp istek hattımızdan bana ulaşabilirsiniz. Güzel bir Cengiz Baba yorumu sizlerle birlikte olacak dostlar. Sonrasında Emrah radyolarınızda olacak. İki şarkı sonrası ben tekrardan buralarda olacağım. Sizler de o sırada WhatsApp istek hattımızdan isteklerinizi, mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misalin.

Evet sevgili dostlar, hayat dediğimiz yolculukta hepimiz hatalar yapıyoruz. Kimi zaman yanlış kararlar alıyoruz, kimi zaman da söylememiz gereken sözler söylüyoruz ya da yapmamız gereken şeyler yapıyoruz. Aradan yıllar geçse bile bazı anılar, bazı pişmanlıklar zihnimizin bir köşesinde yaşamaya devam ediyor dostlar. İnsan ne yaparsa yapsın, ne geçmişini ne de hatalarını tamamen unutabiliyor. Çünkü geçmiş bizi biz yapan hikayenin bir parçası aslında. Yaşadıklarımız, düştüğümüz yerler ve yeniden ayağa kalktığımız anlar her ne olursa olsun insanoğlunun karakterini şekillendirir.

Nişanlısından bugün zor bir gündü. Her şey düğüm oldu ama olsun. Sen yeter ki içini ferah tut. Her kötü şeyin bir sonu var. Biz de sonunu yaklaşıyoruz. İstedikleri kadar çabalasınlar. Kalbi kötü olan her zaman kaybeder. Sensiz mezuniyetimin bir tadı yok ama üzülmüyorum. Her şey olacağına varır. Gecikiyorsa güzelleştiriyordur. Ben inanıyorum. Sen de düşme, beni de düşürme bir tanem. Seni çok seviyorum. Her şeyimsin. Söylediğin şarkıyı hatırlayamadım. Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum, Armağan Olsun demişler.

Selamünaleyküm Üstün abi ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Zonguldak Beycuma M-Tipi Kapalı Cezaevi B1 koğuşundaki sevdiğim Buğra Uçar için Halit Bilgiç'ten Özledim Seni parçasını çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ediyorum. Sevdiğim seninle olan günleri özlüyorum. Seni çok özledim ama en yakın zamanda kavuşacağız inşallah. Seni seviyorum boncuk gözüm. Dikkat et kendine. Aklım hep sende. Beni yiyin, beni merak etme. Bu şarkı benden sana gelsin bir tanem. Demiş, mesajını sonlandırmış. Selamlar, ben Gaziantep'ten Öznur Çak. Hayırlı yayınlar diliyorum. Zonguldak Beycuma Kapalı C12 koğuşunda bulunan kardeşim Ökkeş Kar için Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısını istiyorum ve ona şu sözü bırakıyorum. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin, şükürler olsun. Seni gönlümüzde ve ömrümüzde var edene elbet bir gün gelecek. O kavuşacağımız gün, seni çok seviyorum biricik kardeşim demiş.

Merhabalar. Devrek'ten Dursun Eriyer, C2 Koşun'dan Can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Serkan Kepes, Has Toprağım Akın Aksu'ya ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. İstanbul Avcılar'dan yazıyorum. Ben Meral Eriyer, Beycuma Açık Cezaevi C2 Koşun'da bulunan eşim Dursun Eriyer'e selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim demiş. Rabbim inşallah sizleri en yakın zamanda kavuştursun. İyi yayınlar Hüsran Bey. Ben Beycuma Kapalı Cezaevi B1 Koğuşu'ndan Buğra Uçar. Kader birliği yaptığım abim ve kardeşlerim olan Barış Kahveci, Berkan Mandacı ve Emirhan Karabulut'a Güllü'den Deli Gibi Sevdiğim parçasını armağan ediyorum demişler. Birazdan göndereceğiz. İyi akşamlar. Ben Oğuz Özdemir. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatık yatan kardeşim Ömer Sarkın'a selam olsun. Canını hiç sıkma, başını dik tut. Başın dik dursun, elbet iner aramızdaki duvarlar. Yolların elbet açılır, biz sen nöbetini tutmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah sana sabır versin kardeşim demiş. İyi akşamlar, ben Şerife Karahan. Beycuma B1 koğuşundaki yeğenim Berkan Bandacı ve tüm kader mahkumları için Barış Manço'dan Benden Öte Benden Ziyade şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Berkancığım, dualarımız seninle. Kendine iyi bak, seviyoruz seni demiş. Merhabalar Hüsran Bey, hayırlı yayınlar. Beycuma Kapalı A1 koğuşundan Ceren ben. İstek parçam olacak. Berdan Mardini'den Aman Aman parçasını istiyorum. Benden Gülçin Özdemir'e gelsin. Dinlemedeyiz, çalarsanız seviniriz. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin demişler. Hayırlı yayınlarınız olsun. Ben Necmettin Topal, tek abim Murat Mandacı'nın Beycuma B1 koşunda yatmakta olan oğlu Berkan Mandacı için Gülnaz'dan Duvarlar da Konuşmuyor şarkısını istiyorum demiş. Evet sevgili dostlar, istekler, mesajlar gelmeye devam ediyor. Bu arada şunu hatırlatmış olayım. İsteğini çalamadığımız dinleyicilerimiz oluyor maalesef ki. O da şundan kaynaklı. Cezaevi programı yaptığımız için programımıza sponsor abone olan dinleyicilerimiz var. Onların istemiş olduğu istekleri ilk sıraya aldığımız için istekler biraz gecikebiliyor maalesef ki. Sizler de WhatsApp istek hattımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067. Uygar Doğanay, sensiz yapamıyorum diyecek.

nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız bir kuluna kandım. Zehir etti gençliğimi.

Evet sevgili dostlar, bugün de sizlere şu soruyu sormak istiyorum. Sevdiğiniz kişi de sizi ilk etkileyen şey mi daha önemlidir? Yoksa zamanla ona hayran kalmanızı sağlayan özellikler mi? Bunun cevabını sizden WhatsApp istek hattımızdan bekliyorum. Sevdiğiniz kişi de sizi ilk etkileyen şey mi daha önemlidir? Yoksa zamanla ona hayran kalmanızı sağlayan özellikler mi?

daha önemlidir. Cevaplarınızı WhatsApp istek hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz. Merhabalar, devreğin en güzel enişten sunucusu Hüsran. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben de hayatın kader mahkum olan Ela'ya sizden bir şarkı istiyorum. Mehmet Akyıldız'dan Doldum Dolana Kadar şarkısını istiyoruz. Seni dinliyoruz. Muhabbetiniz daim ola, sohbetiniz daim ola. Biz de dört duvar arasında stüdyolarımızda mahkum gibiyiz. Sevgiler, selamlar olsun. Sohbetiniz daim olsun inşallah.

İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. Ankara'dan Cefari'ye ben. Defne ve İlhan Sözeri ve bir koğuşunda yatan yeğeni Masım Yutuludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyoruz. Not olarak yiğidim seni çok seviyoruz. Birlikte çok güzel günlerimiz olacak demiş. Hüsran abim geldi, hoş geldi. Radyomuza şenlik getirdi. Yoktur onun bir başka bir benzeri. Vay güzel kardeşim benim, hoş geldin, sefalar getirdin. İyisindir inşallah.

İyi akşamlar Hüsran Bey. İstanbul'dan halası Emine Uzun, B1 kapalı cezaevinde yatmakta olan yeğeni Masum Yetulu da için sıradaki parçayı istiyorum. Sıradaki güzel eseri Asım Yiğit kardeşimize de armağan etmiş olalım. Selamünaleyküm, iyi akşamlar ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar dilerim Hüsran kardeşim. Ben Nedim Öztürk, Beycuma kapalı cezaevi C7 koğuşunda yatmakta olan ilk göz ağrım can parçama bir tanemi Müslüm Gürses'ten Ağlattı Kader şarkısını armağan etmek istiyorum. Koğuş arkadaşlarına da armağanım olsun. Şimdiden size çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Beycuma kapalıda yatmakta olan oğlum Kutlu ve devrek açıkta yatmakta olan kardeşim Ufuk için elbet bir gün buluşacağız. Parçasını çalabilir misiniz? Çalarız tabii ki de. İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı yayınlarınız olsun. Sıradaki şarkıları Beycuma kapalı cezaevi A9 koğuşunda bulunan oğlum Kutlu Aydın ve bütün kader mahkumlarına armağan ediyorum. Dakikası bitmişti. Sizin aracılığınız ile bizim iyi olduğumuzu bilsin. Kendine çok iyi baksın. Her şey yolunda. Onu çok seviyorum. Çok özledim. Hasret kokan yavrum, Allah'a emanet ol demiş. Rabbim tüm anneleri, babaları, sevdiklerini bu güzel gecenin hürmetine ailelerine bağışlasın inşallah. İyi yayınlar, kolay gelsin. Beycuma kapalıda yatan oğlum Kutlu ve devrek açıkta yatan kardeşim Ufuk için elbet bir gün buluşacağız. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ömer Sarkın'a kardeşi Öznur'dan, canım abim, bazen hayatta istemediğimiz şeyler olabiliyor. Bugün de o günlerden biriydi ama umudumuzu hiç kaybetmiyoruz. Elbet bir gün, seni çok seviyorum. Abim kendine çok iyi bak. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Armağan olsun. Şöyle birkaç mesajımıza daha okuyalım dostlar. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Celal Tezel, Beycuma Açık Cezaevinde yatan aslan abim Şahan Baran Tezel'e Azer Bülbül'den bu sene şarkısını armağan ediyorum. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067.

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Alaplı Çamlıbel Köyü Muhtarı Mithat Mandaç, Beycuma Cezaevinde yatan yeğenim B1 koğuşu Berkan Mandacı, tüm Alaplı'da yatan kader mahkumlarına sıradaki şarkıyı isteyebilir miyiz? Tabii ki de sıradaki tüm güzel eserlerimiz Berkan Mandacı ve kader mahkumlarına. Armağan etmiş olalım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar Hüsran Bey. Emeğin başkentine selam olsun. Başarıların daim olsun. Bizde Bülent Ersoy'dan Çile Bülbülüm Çile şarkısını çalarsan seviniriz. Yer gök inlesin. Doğu sanayi Hüsran dinlesin. İstanbul'dan sevgili abim. Sana da sevgiler, selamlar olsun. Gece mesaisinde alın teri döken tüm emekçilerimize Rabbim kolaylık versin inşallah. Sıradaki güzel eserlerimizi Bekir Toprak, değerli abim, öz abim, sana da armağan etmiş olalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. Öncelikle bugün oğlum Mert Efe Uludağ'ın doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Sonra Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan B1 blokta oğlum Asım Yetuldağ için ve kader arkadaşları için sıradaki parçayı armağan ediyorum. Yavrularım, en kısa zamanda her ikinize de yanımda görmek dileğiyle Allah'a emanet olun diliyorum demiş. Nice nice mutlu, huzurlu sevdiklerinizle huzurlu yaşlarınız olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi yayınlar, ben Zonguldak'tan Fatma. Devrek Açık Cezaevinde yatmakta olan canım oğlum Kenan Köroğlu ve Doğuş arkadaşları için güzel bir parça istiyorum. Canım oğlum seni çok seviyorum demiş, mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum. B1 koğuşunda kalan yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşları için Orhan Gencebay'dan Hatasız Kul Olmaz. Canımın diğer yarısı, seni çok seven halan Müzeyyen Grantepe, Allah'a emanet ol yavrum demiş. İyi yayınlar. Ben Hilal Gelmişoğlu. Eşim Gelmişoğlu için, Gökhan Gelmişoğlu için, Gökhan Gelmişoğlu Devrek Açık Cezaevinde yatmaktadır. Beni arayabilir mi? Bunu iletir misiniz? İletiriz tabii ki de. Gökhan Gelmişoğlu, eşinizi aramanız gerekiyor.

0: Merhabalar, ben İstanbul'dan Sevil Ezer. Beycim Akapalı cezaevinde yatmakta olan yeğenim Gökhan Altuğ için ve onun arkadaşı Müslüm Demir için ve ona moral veren tüm koğuş arkadaşları için Ferdi Tayfur'dan Hatıralar şarkısını istiyorum. Merhabalar, ben Sevil Ezer. Sıradaki şarkıyı bizim isteklerimizi çaldığımız için, sesimize ses olduğunuz için size armağan ediyorum. Size armağan etmek istiyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Selam, iyi yayınlar, kolay gelsin. Zonguldak Alatlı'dan selamlar olsun. Ve aleyküm selam. Beycim Akapalı cezaevinde A9 koğuşunda yatmakta olan Sercan kardeşime selamlar olsun. Sıradaki şarkıyı ona armağan etmek istiyorum. Sıradaki şarkı Sercan kardeşimize armağan olsun. Hüsran abi yayınlar. Beycim A cezaevinde C11 koğuşunda yatan erkek arkadaşım Hayrettin Berk Alkan için Yıldız Tilbe'den Kardelen parçasını çalar mısınız? Bir de notum olacak. O uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek. Elbet sen benimsin. Yarınlar ikimizin bir tanem demiş. Meş hazını ulaştırmış. İyi yayınlar Hüsran Bey. Ben Naşit Mandıracı. Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumu C2 koğuşunda bulunan Dursun Eriyer, Serkan Kepez, Şahan Baran Tezel, Ali Emre Çelik, Saran Soysal, Şeref Demir, İlker Şimşek'e selam olsun. Güneşin doğduğu her ufukta umuda giden bir yol mutlaka vardır. Hayırlı geceler olsun diyorum. İhtiyacım var parçasını çalarsanız çok sevinirim. İyi çalışmalar size de. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Beycim abi bir kapalı cezaevinde yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ için Orhan Gencebay'dan Hatasız Kul Olmaz parçasını çalar mısınız? Halan Esra demiş, mesajını sonlandırmış. Evet sevgili dostlar, güzel bir güllü yorumu sizlerle birlikte olacak. WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067.
1: Hüsran abim

Evet sevgili dostlar, saatlerimizi an itibariyle 2:00.23 yapmış bulunmaktayız. Şu anda

93.0 Devrek Efendisiniz. Ben Deniz Hüsran ile Hüsranlı Saatler'de birliktesiniz.

şöyle gelen mesajlarımıza bir göz atalım. Kimler nerelerden bizleri dinliyor? İyi yayınlar Hüsran Bey. Becma B1 koğuşunda yatan Berkan Mandacı'ya bu gecenin son sözlerini canım yeğenime gelsin. Hayat bazen insanı sınar, yollarını uzatır ama sevgi hiçbir zaman eksilmez. Bil ki seni seven, senin için dua edenlerin var. Umudunu kaybetme, güzel günler gelecek. Seni çok seven İstanbul'dan Zehra Ceylin, Barış ailesi mesajını ulaştırmış. Merhabalar, iyi yayınlar. Kapalı Beycuma cezaevinde B1 koğuşunda yatan Tuncay Borut, Ferhat Durdu'dan. Beycuma açıkta yatan Volkan Altan'a aklı yok fikri yok ne haldeyim şarkısını armağan etmek istiyorum. Bu arada sevgili annem, o da şu anda bizleri dinlemekte. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimizi ona da armağan etmiş olalım. İyi geceler diliyorum. Ben İstanbul'dan Engin Grand Tepe. Beycuma B1 koğuşunda yatan Berkan Mandacı için ve koğuş arkadaşları için Müslüm Gürses'ten Kaç Kadeh Kırıldı Sarhoş Gönlümde adlı parçayı sizlere yeğenim Berkan'a ve koğuş arkadaşları için istiyorum, kolaylıklar diliyorum, sevgilerle kalın demiş. Bir şarkı sonrası, daha doğrusu mesajları okuduktan sonra güzel bir Müslüm Baba yorumu sizlerle birlikte olacak. Onu da sizlere de armağan etmiş olalım. İyi akşamlar Hüsran Bey. B1 kapalı cezaevinde yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Oğlum, babaannen seni çok seviyor. Her zaman arkanda. Sen benim ilk göz ağrımsın demiş. Hayırlı yayınlar Hüsran Bey. İstanbul'dan Yeliz Mandacı ben. Kader mahkumu yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşlarına. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Şunu bil ki Berkancığım, seni düşünen, iyiliğini isteyen sevenlerim var. Her karanlık gecenin sabahı olduğu gibi bu sıkıntılı günlerin sonunda gelecek, geleceğe dair umudunu kaybetme. Dualarım seninle demiş. İyi yayınlar Beycuma B1 kapalı cezaevinde yatmakta olan yeğenim Asım Yiğit Uludağ ve kader mahkumları için Ahmet Kaya'dan Şafak türküsünü çalar mısınız? Seni seviyorum oğlum Esra Halan mesajını ulaştırmış. Ahmet Kaya'dan bu akşam bir parçayı istek yorumunu sevenlerine ulaştırdık.

Selamünaleyküm, hayırlı geceler ve aleykümselam. Ben Devrek Diyanet. Sendika Başkanı Ali Sarı. Hayırlı yayınlar. Bey Cuma MTP kapalı cezaevinde yatmakta olan Gökhan Altu kardeşimiz için. Arkadaşlar olan Muhammed Ali Sarı, Muhsin Karaöz, Ersin Yağcı, Erdoğan Telli, Fazlı Çalgam, Muhammed Akçapınar, Ali Ören en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle sıradaki şarkıyı ona armağan etmek istiyoruz. Onu çok özledik, sabırsızlıkla onu bekliyoruz. Hiç aklımızdan çıkmıyorsun Gökhan kardeşim demiş. Evet sevgili dostlar, İstekler, mesajlar gelmeye devam ediyor. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Kader Mahkumlarına özel yayınımız olduğu için belirli başlı sponsorları

adı üstünde Kader Mahkumu programındayız. Kısaca yapmanız gereken WhatsApp istek hattımızdan 0507 380 0067 istek hattımızdan bilgi alabilirsiniz. Müslüm Baba, Müslüm Gürses, Ağlattı Kader diyecek.

93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM. Hey!

0: baktım zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.